bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Sevgili dostlar, en son programımızda bahsettiğimiz gibi bugün ahiretin varlığının ispatı ile ilgili konuşacağız. Ve ilk olarak söyleyeceğimiz şey, ahiretin varlığı gayba ait bir konu olduğundan duyularla algılanamaz. Ancak insan vücudunun ve içinde yaşadığımız kainatın fani, öldükten sonra tekrar dirilmenin ve ahiret hayatınınsa ebedi olup aklen mümkün ve hatta gerekli bulunduğu söylenebilir. Dünya hayatının bir imtihan konumunda bulunması ahireti gerekli kılmaktadır. Çünkü dünyadaki konumları ve görevleri itibariyle farklı imkanlara sahip insanların denenmeleri söz konusudur. Bunun sonucundaysa ikinci bir hayatın bulunması ve herkesin yaptığı iyilik veya kötülüklerin karşılığını alması kaçınılmaz bir durumdur. Aksi halde söz konusu imtihanın bir anlamı olmaz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Yoksa kötülük işleyenler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde inanıp iyi işler yapan kimselerle bir mi tutacağız sandılar? Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar? Allah gökleri ve yeri yerli yerinde yaratmıştır. Böylece herkese yaptığının karşılığı verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir." Sevgili dostlar, insanoğlunun yaratılışında bulunan özelliklerden biri de adalet duygusudur. Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir döneminde adaletin sürekli olarak hakim olduğunu söylemek mümkün değildir. Dünyada yapılan haksızlıkları görüp de bundan rahatsızlık duyan herkes, büyük bir mahkemenin kurulmasına ve hesabın görülmesine, adaletin yerini bulmasına inanmak ister. Zalimle mazlum arasında adil hükmün verileceği o gün, Kur'an'ın ilk suresinde "Yevmuddin, amellere karşılık verileceği gün" diye vasıflandırılmış olan ahiret günüdür. Ancak insanın yaratılışındaki gelecek sorgusu ve adalet duygusu gibi ahiretin varlığını ispatta kullanılan akli deliller sadece akla ışık tutmaktadır. Kabul veya red kararı akılla kalbin işbirliğine bağlıdır. Ölümü bir yok oluş sayan ve yeniden dirilişin vuku bulmayacağını sanan inkarcıların en çok kaçındığı ve tabir caizse inanmak istemediği şey dünyada yaptıklarının karşılığını bulmaktır. Sevgili dostlar, ahiretin varlığı hakkındaki Kur'an delillerinden birkaçını söyleyeceğiz. Bunlardan ilki, ilk yaratılış. Kur'an-ı Kerim, ahiretin varlığını kabul etmeyenlere ilk yaratılışla delil getirir. İnsanları ve diğer canlıları yoktan var eden Allah Teala'nın onları tekrar yaratmaya kadir olduğu apaçıktır. Nitekim Kur'an'da, "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyene cevaben, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demesi emredilmiştir: "Onları ilk defa yaratan tekrar diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir." Sevgili dinleyenler, bir şeyi ilk defa yapan kimse için aynı şeyi ikinci defa yapmanın daha kolay olduğu herkes tarafından kabul edilen bir husustur. Aslında Allah Teala için bir şeyin yapılmasının diğerinden daha kolay veya daha zor oluşu gibi bir husus söz konusu değildir. Ancak önce canlıları yaratan, ölümden sonra tekrar dirilten O'dur. "Bu onun için daha kolaydır" mealindeki ayette, muhataplara bir gerçeği kavratmak için onlar nezdinde bilinen bir hususla delil getirilmiştir. Nitekim Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, Cüveyni ve Gazzali gibi kelam alimleri de Kur'an'da geçen iade ile ahiretteki dirilişin kastedildiğini belirtmişler ve Kur'an'daki anlatımı örnek alarak ilk yaratılışla ahiretin varlığını ispat etmeye çalışmışlardır. Sevgili dostlar, ahiretin varlığı hakkındaki Kur'an delillerinden bir diğeri zor olan şeyleri yaratma. Kur'an'da ahireti inkar edenlere onu oluşturmaktan daha zor olan şeyleri yaratan Allah'ın ahireti yaratmaya da kadir olduğu şöyle belirtilir: "Onlar hala görüp anlamazlar mı ki hem gökleri hem de yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmamış olan Allah ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, o her şeye güç yetirendir" buyurarak bu hususa işaret eder. Sevgili dostlar, ahiretin varlığı hakkındaki Kur'an delillerinden bir diğeri imkansız olan şeyleri yaratma. Maddenin öncesiz, kadim olduğunu iddia eden ve biz ölüp toprak olduktan sonra tekrar mı diriltileceğiz diyenlere Cenab-ı Hak ibret alıp düşünmeleri için dünyada kendi duyularıyla algıladıkları alanlardan örnekler zikreder. Söz gelimi bir

0: şeyi zıddına çevirmek, benzerine çevirmekten çok daha zor, hatta bazen imkansızdır. Yasin suresinde şu çürümüş kemikleri kim canlandırabilir diyen inkarcılara Allah Teala şöyle demesini elçisine emreder. Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı çok iyi bilendir. O aynı zamanda yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkarandır. Sevgili dostlar, nereden gelip nereye gideceğini bilen kişi istikbal hakkındaki endişelerinden kurtulur. Kendisine bir hedef belirler ve bu hedefe en iyi şekilde ulaştıracak sebeplere sarılır. Böylece onun hayatı bir anlam kazanır. Başı boşluktan kurtulur, niçin ve nasıl yaşaması gerektiğini öğrenmiş olur. Ahirete inanmayan kişi hayatının gayesini tespit edemediği için huzursuz olur. Böyle bir kimse kendi menfaati için başkalarına zulmedebilir. Nefsinin her istediğini yerine getirmeye çalışır. Dünyada sonsuza kadar kalmak, dünyayı cennet yapmak isterse de bunu başaramaz. Neticede mutlu olamaz. Hem dünyasını hem de ahiretini perişan eder. Sevgili dostlar, insanın bir diğer özelliği de onun yokluktan hoşlanmayıp ebedilik fikriyle ve ebedi olma arzusuyla yaratılmış olmasıdır. Dünyada ebedi kalamayacağını kavrayan insanı yok olma korkusundan kurtarıp ebedi mutluluğu elde etmeye yöneltecek şey yine ahiret inancıdır. Sevgili dostlar, bugün din ve hayat programı içerisinde ahiretin varlığının ispatı ile ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda ahiret inancının faydalarından bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri nimbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendini. Çarpsam kara sevdayı en azından

annemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Tabii bağımlılık türlerini konuşuyoruz ama asıl olanın bağlılık olduğunu, bağlılıklarımıza tutunarak bugünü, geçmişi ve geleceği sağlıklı bir şekilde değerlendirebileceğimizi, hayata yüklediğimiz anlam ve amacın bu şekilde güçlenebileceğini birbirimize hatırlatıyoruz. Aziz dinleyenlerim, bugün karışık madde bağımlılığı dediğimiz yeni bir bağımlılık türünden size söz edeceğim. Tabii insan hayata tutunurken her tür bağımlılıktan bir şekilde uzaklaşma iradesi ortaya koyması gerekse de bunu çoğu zaman başaramayabiliyor. Çünkü insan bireysel olarak gücü, imkanı, iradesi sınırlı bir varlık. Çoğu zaman sosyal desteğe ihtiyaç duyuyoruz ve bu desteğin en önemli bileşeni en yakınımızdakiler oluyor. Aile ortamında hepimizin bildiği gibi ebeveynler, anne babalar burada çocuklarına, özellikle gençlere bugün daha çok rehber olma sorumluluğu içerisinde hareket etmek durumunda. Ancak her anne baba rehberlik konusunda yeterince bilgili ve bilinçli olamayabiliyor. Bazen

0: kaş yapayım derken göz çıkarttığımız durumlar olabiliyor. Çocuklara doğru rehberlik ettiğimizi düşünürken aslında onları bir takım bağımlılıkların kıskacına farkında olmadan kendi elimizle itebiliyoruz. Bugün karşılaştığımız çok temel sorunlardan bir tanesi bu. Özellikle davranışsal bağımlılıklar dediğimiz bağımlılık türlerinde anne baba tutumu son derece önemli. Yanlış anne baba tutumu, otoriter anne baba, baskıcı anne baba sürekli bilse de bilmese de kendi kararlarını çocuklarına bir şekilde telkin eden, onları baskılayan, kendilerini ifade etmelerine imkan sağlamak yerine çoğu zaman onların imkanlarını farkında olmadan kendi eline alan, kendi kontrol ettiği ölçüde onların sanki doğru davranışta bulunabileceklerini yanılsaması içerisinde olan, böyle düşünen ebeveyn tutumu maalesef çocuklara, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerimize çok büyük zarar veriyor. Evet, karışık madde bağımlılığı da bu yüzden daha çok ergenler arasında görünüyor. Peki nedir karışık madde bağımlılığı derseniz, bir kişinin aynı anda ve farklı zamanlarda birden fazla bağımlılık yapıcı maddeyi kullanmasıdır. Yani en kısa tanımı bu. Birden fazla maddeyi aynı anda veya farklı zamanlarda kullanması durumu. Tabii bu maddelerin kombinasyonunun bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamını olumsuz etkilemesini de kastediyoruz burada. Çünkü her tür bağımlılık kişiyi çok yönlü olarak olumsuz etkiliyor. Sadece fiziksel bir sonucu yok. Aynı zamanda psikolojik ve sosyal yaşamı da olumsuz etkileyen bir takım sonuçları beraberinde getirebiliyor. Ve madde bağımlılığı, her tür bağımlılık, bu karışık madde bağımlılığında da böyle, kişiyi kıskacına aldığında ve bu çoklu bir bağımlılık türü olarak karşımıza çıktığında artık bu döngüden bağımlı kişinin kurtulması bahsettiğimiz o sosyal desteklerle ancak mümkün olabiliyor. Aziz dinleyenlerim, kullanılan maddeler arasında alkol, uyuşturucu, ilaçlar, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler bulunabiliyor. Ve bütün bu maddeler aynı anda ya da farklı zamanlarda kişinin hayatını olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin kişi hem alkole, hem uyuşturucuya, hem ilaçlara, hem sigaraya, hem de diğer bağımlılık yapıcı maddelere hayatın bir aşamasında ya da her bir aşamasında beraberce kendini bir şekilde kontrol edemeyecek ölçüde bağlı hissedebiliyor. Karışık madde bağımlılığı türü sadece tek bir maddeye olan bağımlılıktan daha karmaşık bir yapıya sahip ve destek süreçlerini de bu yüzden zorlaştırıyor. Çünkü birden fazla maddenin etkisi bireyin vücudu ve zihni üzerinde çakışan ve çatışan, birbiriyle etkileşimde bulunan ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Birinden kurtulmaya çalışırken diğerinin kıskacına bir şekilde kişi farkında olmadan girebiliyor. Peki karışık madde bağımlılığının belirtileri nelerdir derseniz, bunları da tabii pek çok belirtisi var ama öncelikle ifade etmeliyiz ki her tür bağımlılıkta görüldüğü gibi kontrol kaybı burada söz konusu. Yani birden fazla maddeyi kontrolsüzce kullanma ve bu durumu yönetememe sonucu. Tabii yönetilemeyen her tür davranış, her tür dışsal etmen kişiyi kendine esir ediyor. Ve kişi özgürlüğünü, kendi öz denetimini, öz yönetimini sağlayamadığında başka bir nesnenin denetimine, kontrolüne, yönetimine bir şekilde giriyor. Bu kontrol kaybı tıpkı kontrolsüz bir şekilde araç kullanmak gibi ya da freni bir şekilde patlayan bir aracın bir kaçış rampası araması gibi kişiyi bir takım arayışlara itiyor. Ve bu arayışlar da sağlıklı nesnelere yönelmediğinde, yani kişi doğru düzgün alışkanlıklar edinip hayatını gerçek bir anlam ve amaç uğruna yönetebilecek iradeyi ortaya koyamadığında bağımlılık döngüsü onu esir almaya devam ediyor. Aziz dinleyenlerim, karışık madde bağımlılığının bir diğer belirtisi tolerans gelişimi. Yani kullanılan her maddenin etkisini hissedebilmek için dozlarını artırma ihtiyacı. Her ne kullanıyorsa yeterli gelmeyen dozunu biraz daha artırma ihtiyacı. Tabii bu artırımın sonu yok. Ne kadar yükseltirse yükseltsin, toleransı burada bu eşiği bir şekilde aşacak ve yeniden bu dozu yükseltme ihtiyacı hissedecek. Çünkü bu bir his. Gerçeklikle bağlantısı zayıf ve kişi bir süre sonra bu kontrol edimini gerçekleştirme konusunda eskisinden daha büyük bir sorun yumağıyla karşı karşıya kalıyor. Aziz dinleyenlerim, karışık madde bağımlılığının bir diğer belirtisi yoksunluk ya da mahrumiyet. Farklı maddelerin kullanılmaması durumunda fiziksel, mesela terleme gibi, titreme gibi, mide bulantısı, baş ağrısı gibi bir takım semptomlar ya da psikolojik olarak anksiyete, endişe, huzursuzluk, bir takım depresif neticeler, belirtiler yaşama durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Tabii maddeler arası geçiş de bir diğer karışık madde bağımlılığı belirtisi. Bir maddeye erişim sağlanamadığında farklı bir maddeyle ihtiyaçları karşılama çabasını ifade ediyor maddeler arası geçiş. Örneğin tütün bulamadığında alkole yönelme, onu da bulamadığında uyuşturucuya yönelme. Yani bir bağımlılıktan diğerine kaçış. Aslında bu bir kaçış değil, bir kurtuluş değil. Onun kıskacına girme durumunu ifade ediyor biraz önce bahsettiğim gibi. Aziz dinleyenler, karışık madde bağımlılığının bir diğer belirtisi fiziksel ve psikolojik çöküş. Tabii zihinsel bulanıklık, duygusal yetersizlik, dengesizlik, kronik yorgunluk ve bedensel rahatsızlıkların eşlik ettiği bir çöküş süreci bu. Burada kişi artık kendini eskisi gibi fiziksel olarak güçlü, psikolojik olarak güçlü hissetmediği için bir tür hayattan geri çekilme, eskiden destek aldığı noktalardan eskisi kadar destek alamama, ihtiyacını giderememe durumuyla karşı karşıya kalıyor. Ve sonuncu aslında belirti sosyal ve ekonomik sorunlar. İş yaşamında, aile yaşamında, sosyal ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde, meslektaşlık ilişkilerinde bozulma. Maddi sıkıntılar ve yasa dışı faaliyetlere doğal olarak yönelme. Çünkü legal olanı, yasal olanı gerçekleştirme konusunda bu sınırların içerisinde kaldığında, hareket imkanı bulamadığında ya da amacına ulaşamadığında kişi yasa dışı yollara bir şekilde yönelme, bu tür faaliyetlere katılma durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Maddi sıkıntılar ve ilişkilerdeki bozulma da beraberinde karışık madde kullanımına daha çok yönelmeyi getiriyor ve kişi bu kıskaca, bu döngüye bir şekilde kapıldığında bir süre sonra bir profesyonel destek, yardım alma ihtiyacını fark etmezse ya da çevreden o şekilde yönlendirilmezse gittikçe daha büyük sıkıntılar yaşamaya doğru maalesef devam ediyor. Tabii aziz dinleyenlerim, bugün karışık madde bağımlılığını tanımlayarak belirtileri üzerinde durduk. Her tür madde bağımlılığında olduğu gibi bunun çok ciddi bir sorun alanı olduğunu bir kere daha görmüş, gözlemlemiş, fark etmiş olduk. Ve yine her tür bağımlılıkta olduğu gibi uzman desteğinin, özellikle yakın ve uzak çevreden alacağımız yardım ve desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha fark ettik. Aziz dinleyenlerim, hepimiz bağımlılıkla mücadele konusunda eşit sorumluluğa sahibiz. Vatandaş olarak, bilinçli bir insan olarak, bir insan teki olarak dünya görüşümüz, hayata bakışımız, hayata tutunduğumuz değerler alanı ne kadar farklı da olsa bağımlılık bir ortak sosyal sorun alanı ve sorunla mücadele etmek için de hepimizin işbirliğine, el birliğine ve en önemlisi gönül birliğine ihtiyacımız var. Gelin bugünden itibaren artık bağımlılıklarımızdan kurtulmaya birlikte karar verelim. Bağımlılıklarımızdan daha çok destek alalım ve bu konuda birbirimize olan desteğimizi daha güçlü bir şekilde verelim ki hayata ve özellikle geleceğe daha umutla bakabilelim. Hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılıklara tutunduğunuz mutlu, huzurlu ve başarılı bir gelecek diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi ver.

Erdem'de sürülmez bu devranı Resulullah. Erdem'de kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

rızasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkım için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasını. Ne olur ya Rabbi ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamuru vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı caviden bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadatı.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 15. cüzdeyiz. Beşinci cüzün teması, bir mümin bulunduğu coğrafyada dinini yaşamak ve onu tebliğ etmek için uğraşır. Gelebilecek her türlü sıkıntıya katlanır. Ancak bu zorluklar dayanılamayacak hale gelirse, başka bir bölgede dinini yaşamak için hicret edebilir. Hicret, o mümine ve topluluğa taze kan demektir. Çünkü Allah için hicret edenler her zaman başarılı olurlar. 15. cüzde İsra suresinin tamamı ve Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. 15. cüzdeki 3 mesajın ilki Allah'ın desteği. Tebliğe devam eden ve sıkıntılara sabredenlere Allah yardım eder. Allah onları destekler. İsra suresinde Allah'ın sonsuz gücü anlatılmaktadır. Ayrıca İsra, yani gece yolculuğu mucizesiyle İslam'ın önceki peygamberlere gönderilen ilahi dinlerin devamı ve sonuncusu olduğu mesajı verilmektedir. İslam aslında Hazreti Adem'le başlayan bir süreçtir. O dönemde Mekke'de inşa edilen Kabe, yeryüzünün ilk mabedidir. Daha sonra Kudüs'te Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Son peygamberin gelişiyle İslam yeniden yeryüzüne Mekke'den yayılmıştır. Bu açıdan Mescid-i Haram, yani Kabe ile Mescid-i Aksa arasında bir bağ bulunmamaktadır. Surede İsra olayından sonra Hazreti Musa dönemine geçilir. Çünkü o dönem tarihin önemli kırılma noktalarından birisidir. Ve Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin büyük bir bölümü bu surede adeta yeniden emredilir. Allah'a şirk koşmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın ve diğerleri. On beşinci cüzden mesajları aktarmaya devam ediyoruz. İkinci mesaj ise Allah için hicret. Allah'ın dinini tebliğ ederken yaşanılan sıkıntılara sabredilemezse hicret edilebilir. Surenin ikinci bölümünde Hazreti Adem'in yeryüzüne inişi ve şeytanın yeryüzündeki tuzakları anlatılıp ardından hicret duası zikredilir. Bununla sanki bir yıl sonra olan hicrete bir hazırlık ve asıl imtihanın hicretten sonra başlayacağına dair bir mesaj verilmektedir. Surenin son tarafındaysa Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara önemli uyarılar bulunulmakta ve özellikle İsrailoğullarının bir araya geldikten sonra yeryüzünde çıkaracakları ikinci büyük fitneye karşı hazırlıklı olma uyarısı yapılmaktadır. 15. cüzdeki 3. mesajla programımızı sonlandıracağız. Hicretle başarılı olmak. Evet, 3. mesaj, hicretle başarılı olmak. Ayrıca 15. cüzde Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Surenin başında bir grup inanmış gencin hicreti anlatılır. Sığındıkları mağarada kaderin tecellisiyle 309 sene uyutulurlar, sonra uyanırlar. Uyandıkları yüzyılda ahiret ve dirilişe imanda bir zayıflık olsa gerek ki insanlara böyle bir diriliş örneği gösterilir. 309 sene sonra bu gençler yeniden yeryüzüne gelirler. Bu surede de Müslümanları hicrete hazırlama ve onlara moral verme söz konusudur. Allah için hicret edenlerin başarılı olacakları vurgulanır. Sonra Hazreti Musa ve Hızır olayıyla şer gibi görünen hadiselerin hayırla sonuçlanabileceği ve biraz sabredilmesi gerektiği ifade edilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularından bugün 15. cüzden 3 mesaj aktardık. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: İsra Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik, servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide

girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstehak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'dan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır. Onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince

yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını artırıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir. Çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin, siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defada bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa, hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz

Mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi ve ekledi. Şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu. Git, onlardan kim sana uyarsa, cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi onlardan gücünün yettiklerini sesinle telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz Ademoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar, işte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasına aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar.

Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve size pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağal çağal nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim, ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde, insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı, elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. O kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Hadi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona ey Musa demişti. Senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi. Çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki, hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına, yurdunuzda oturun, ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler.
Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın, hangisiyle yakarırsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmeti yaysın, işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan güneşin doğduğu zaman mağaranın sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse, artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz.
Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar etti ki, Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız dediler. Sonra gelenler bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi O'na aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki, onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O'nun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. O'ndan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerine çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan Adin cennetleri vardır. Onlar orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler. Orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Benim malım seninkinden daha çok. İnsan sayısı olarak da daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, yoksa sen dedi, seni topraktan sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde maşallah güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi
çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama "Yiyeceğimizi getir, gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük." dedi.
Genç, gördün mü dedi. O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unuttum.

Kur'an şeytandan başkası değildir. Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, işte aradığımız buydu dedi. Hemen izleri üzere geri döndüler. Derken kollarımızdan birini buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. O kul, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin dedi. Musa, inşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam dedi. O da, eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, içindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Kul, ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimizi çıkmaza sokma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha, gerçekten sen fena bir şey yaptın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Find it. سبحان الله.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Vedud. İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok ve tek layık olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı muhabbetiyle birbirine bağlayan ve canlı tutan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Sevmek, muhabbet etmek anlamındaki vud kelimesinden türeyen vedud esması, çok seven, çok sevilen anlamına gelir. Kelimenin kökeninde temenni ile bir anlam ilişkisi olduğundan, temenni edilen şeyin sevilmesi, sevilen şeyin gerçekleşmesinin istenmesi gibi anlamları da kapsar. İnsan tabiatının lezzet veren şeylere olan eğiliminin, sevginin, muhabbetin saf ve temiz olanı da vud olarak adlandırılmıştır. Bu yüzden Allah'a yöneltilen en saf sevgi olarak da ifade edilmiştir. Allah'ın vedud oluşuysa, yarattığı kulları sevmesiyle, salih olanları daha çok sevip muhabbet etmesiyle ve sevgiyi kulların kalplerinde yaymasıyla tecelli eder. Demek ki yeryüzünde bir muhabbet varsa Allah'tan bilmek gerekir. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Eskilerin bir duası vardır. Ya Rab, sevdiklerini bize sevdir, bizi sevdiklerine sevdir derler, muhabbetin saf olanına erişebilmeyi dilerler. Vedud esmasının iki kanadıdır sevmek ve sevilmek. Birinde Rabbin kullarını sevmesi, içinde kendine özel olarak muhabbet duyanlara fazlaca sevgi göstermesi, kalbini katında ayrı bir yere koyması vardır. Diğerinde dünya ve içindeki her şeyden daha fazla sevilmeye layık olan bir tek varlığın olduğu gerçeği. Sevilmeyi en çok hak eden, sevginin en safına layık olan yalnızca Allah'tır. Ama biz çoğu zaman ne gerçekten çok sevildiğimizi düşünürüz, ne de en çok Rabbimizi sevdiğimizi. Rabbimiz bizi affetsin. Yüreğimizin içine düştüğü bu ikircikli halden nasıl çıkarız? Bunu bulmamız gerek. Allah mükrimdir, ikramı sever. En büyük ikramlarından biri de kulların kalplerine feyiz vermesidir. Biz sanırız ki Allah bazı kullarına fazlaca muhabbet eder. O yüzden onlarla farklı bir ilişkisi vardır. Onlar feyiz alırlar yalnızca. Halbuki feyiz her kulun kalbine iner. Fakat indiği kalbin o feyzi almaya açık olması gerekir. İnsanın kalbi Rabbin nazargahıdır. Allah kulunun kalbiyle iletişim kurar. Bizim en dikkat etmemiz, temiz tutmamız gereken yer kalpken biz bedenimize odaklanırız. Yaşantımıza, yediklerimize odaklanırız. Amellerimizi ihmal ederiz. Her ihmal edilen amel kalbi kurutur. Her içine düştüğümüz fenalık kalpte siyah bir küçük nokta olur. Usul usul kararır, hissetmeyiz bile. Sonra Rabbin feyzini bekleriz. Bir ışık görsem Rabbim, bir hissetsem deriz. Gelenin kalbimize teğet geçtiğini bilmeden yakarır dururuz. Rabbimiz bizi kalbinin karanlığı yüzünden kaybedenlerden eylemesin. Bunun için Peygamberimiz tövbeyi çoğaltalım istemiş. Her duanın evveline bir tövbe iliştirmiş zahitler. Ki günahı duasını engelleyen kullardan olmayalım. Rabbimiz bizi kalbine ihtimam eden kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bazen öyle insanlar görürüz ki, dünyayla işi yoktur, kimseyle kavga etmez. Onun için iki rekatlık bir namaz, sessizce çektiği bir zikir, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.
nasıl gelir ki insan bu noktaya diye düşünürüz. Hiç mi nefsi yok, hiç mi zorlanmıyor? Yahut nasıl bu kadar zevk alabiliyor? Ben elime bir tesbih alsam, seccadenin başına varsam, içimden onlarca şey geçerken o zevk alma noktasına nasıl erişeceğim? İnsanın kalbi zevk aldığı işe meyleder. Ve Allah kalbin meylettiği yere doğru kullarına kapı açar. Benim kalbime sormam lazım. Ne beni mutlu ediyor? Ve aslında bir mümin kalbini neyin mutlu etmesi gerek? Mutluluğumun tarifini Rabbim yapmış benim için. Benim bunu kabullenmem mesele. Kalpler yalnız Allah'ı zikretmekle tatmin olur buyurmuş Rabbim. Benim kalbim zikretmiyor. Başka şeylerden zevk alıyor ama zikrullah'tan alamıyorsa hayatımı gözden geçirmem gerek. Bir şeyler yanlış demek ki, ters giden bir şey var. Niyetimi tazelerim o halde ben. Yeniden niyet ederim. En çok seni sevmeye, seni anlamaktan zevk almaya, sana muhabbet duymaya niyet ettim Rabbim derim ve kolları sıvar yeniden başlarım. İnsanın ömrü dönem dönemdir. Bir dönemi başka türlü yaşamış olmam, diğer dönemi de heba edeceğim anlamına gelmez. Her niyette bir mil taşı koyarım yoluma, Rabbimin katında en önemli şeyin niyet olduğunu bildikten sonra korkmam. Müminlerin gönüllerini birleştiren de, muhabbeti veren de Allah'tır. Ben istersem kalbime muhabbetini verecek de O'dur. Ey kalbim! Bugüne kadar gördüğün her şey ve her iyilik Allah'tan geldi. Bu yüzden sevilmeye en çok layık olan O. Hatırla, seni yaratan da, yaşatan da, sana sahip olduğun her şeyi borç veren de, yükünü hafifleten de, hayatını yoluna koyan da, musibetleri üzerinden alan da O. İşte bu yüzden en çok Rabbini seveceksin. En sevilen O olduğu için salih kullarını seven, onlardan razı olup amellerini kabul eden, onları halka sevdiren Allah olduğu için seveceksin. Öyle seveceksin ki kendin için arzu ettiğin her şeyi Allah'ın diğer kulları için de isteyecek, hatta onları kendine tercih edebileceksin. Peygamberin merhameti gibi bir merhamet saracak yüreğini bu sevgiyle. Rahman ve Rahim olan Rabbini örnek alacak kadar seveceksin. Korkma, olmaz deme. Bir niyet bir hayat değiştirir. Rabbim niyetlerimi halis eyle. Muhabbetin en safına layık olan Ya Vedud, her feyzini hissedecek bir kalp diliyorum senden. Her türlü fenalığımdan arındırabilmeyi, senin nazarını hissedebilmeyi diliyorum. Rabbim sensin. Ben niyet ettim, sen yolumu aç. Beni sevdiklerine sevdir, sevdiklerini bana sevdir. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 1 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 18 Safer 1448. Rumi takvime göre 19 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin vefatı. 1326. Arka sayfa. Günün konusu. Fesadın kaynağı. Tecessüs. Tecessüs, insanların ayıplarının, kusurlarının, gizli ve özel hallerinin araştırılması demektir. Ayrıca bu durum, ayıp olmayan fakat kişinin yine de başkalarının duymasını istemediği, toplumdan gizlediği hal ve davranışlarının araştırılmasını da kapsar. Tecessüsün dinimizce yasaklanması, özel hayatın saygınlığını korumaya yönelik bir tedbirdir. Tecessüs yasağını her fırsatta hatırlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, birbirinizin konuştuklarına kulak kabartmayın buyurmuş ve böyle yapan kimselerin ahirette görecekleri cezayı vurgulamıştır. Teknolojinin imkanlarını kullanarak başkalarının gizli bilgilerini ele geçirmek de tecessüs kapsamındadır. Neticede Peygamberimiz, insanların gizli hallerini araştırırsan ya aralarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak insanların açıklarını aramanın onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını haber vermiştir. Bir ayet. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hucurat Suresi 12. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum cananıma. Aşk zincirin dost boynuma, taka geldi, taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu sözlerim dost yüzüne, baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret ile yandı bu can.

aradan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kayna yuban taştı gider. Hani bizden

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

141. Gün Allah'ın insana verdiği değer. Ayet-i Kerime Meali. Andolsun biz Adem oğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. İsra Suresi 70. Ayet. Hadis-i Şerif. Üsame bin Şerik'ten rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hac esnasında kendisine gelerek, "Şunu yaparsak sakıncası var mı, bunu yaparsak günahı var mı?" diye soran insanlara, sonunda şöyle demişti. "Ey Allah'ın kulları, bakın, Allah kulun hatasını bağışlar. Ancak kul ne zaman ki kardeşinin şeref ve şahsiyetine dokunacak bir iş yaparsa, işte asıl günah bu olur." Fetva. Kredi kartıyla yapılan taksitli alışverişlerde peşin fiyata göre bir miktar fazla ücret ödenmesi caiz midir? Bir malı peşin olarak satmak caiz olduğu gibi vadeli ya da taksitle satmak da caizdir. Peşin veya çeşitli vadelere göre taksitlendirilerek satışa sunulan bir malın değişik alternatifleri gözden geçirildikten sonra bunların birini tercih edip akdi onun üzerine kurmak suretiyle vadeli veya taksitli olarak satmada dinen bir sakınca yoktur. Alışverişte önemli olan pazarlığın bittiği sırada satış bedelinin belirlenip bu bedel üzerinden kesinlik kazanmış olmasıdır. Bu şartlara uymak kaydıyla veresiye alışveriş fiyatının peşine göre daha fazla olmasında bir sakınca yoktur. Ancak akit bittikten sonra banka ya da finans kuruluşları gibi üçüncü şahıslar tarafından zimmetteki peşin borcun vadeli olarak yeniden yapılandırılması faizli işlem sayılacağından caiz değildir. Hikmetli Söz. Hac mahşer gününü hatırlatır. İnsan malından, mülkünden, aile ve akrabasından ayrılmıştır. Ünlüsüyle, ünsüzüyle herkes onun huzurunda durup boyun bükmüş vaziyettedir. İtaatkârıyla, isyankârıyla herkes Allah'tan hem korkarak hem de ümit ve beklenti içinde bir araya toplanmıştır. Elma Verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hak yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset edenin, hile yapanın gönlüne karartılar çöker, lekelenir. Şeytanın Hazreti Adem'e secde etmeyişi hasetten, hasetten ötürü kendini mahrum kıldı saadetten.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Kamu Spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu Spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Ahad kavminden linçe. Yargısız infaz geleneği. Doçent Doktor Harun Bekiroğlu. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Beni taşa tutmanıza karşı, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Linç kelimesinin Amerikalı bir subay olan William Lynch'in soyadından geldiği düşünülüyor. Anlatıldığına göre insanları vahşi yöntemlerle katledermiş. Adamlarına talimat verir ve esirleri sopalarla dövdürerek ya da taşlatarak linç ettirirmiş. Hiçbir yasal zemini olmayan bu kanunsuzluğa linç yasası adı verilmiş. Lynch'ten doğan vahşet. Modern dönemde linçin adını alan bu uygulama, yüzeysel olarak bir insanın zorba ve hukuksuz bir şekilde, üstelik histerik duygularla yüzlerce insan tarafından dövülerek öldürülmesinden ibaret görülmemelidir. Linç'in çok daha korkunç olan yanı, katillere ve en önemlisi topluma bir şeyi kalabalık kitleler yapıyorsa meşrudur ve doğrudur anlayışını kazandırmasıdır. Cinayet bayağılaşmış, sıradan ve adi bir vakaya dönüşmüştür. Adi, bayağı ve sıradan kelimesinin Türkçe'ye adeten lafzından geldiği düşünülse de, kelimenin helak edilen Ad kabilesine nispeti daha makuldür. Zira ne adi adam denildiğinde değersiz ve vasıfsız insan anlamından ziyade Ad kabilesinin eylemlerini sürdüren kişi manası kastedilmektedir. Zira atlılar ellerine aldıkları sopalar, taşlar ve kılıçlarla karşılarındakine saldırırlardı. Tartıştıkları kişiyi hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın öfkeyle ve ne olacağını düşünmeden öldürürlerdi. Bu nedenle Hazreti Hud onlara nasihat etmiş ve şöyle demiştir. Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Bu özelliklerinden dolayı Mekkeliler en güçlü ya da en zorba olan kişiyi Ad kavmine nispetle tam bir adi yani adlı diyerek anarlar ve överlerdi. Ad kabilesinin linç kültürü zaman içerisinde siyasi linçten itibar suikastine varıncaya kadar pek çok şekle dönüştü. Bugün taş ve kılıçların yerini sosyal paylaşım sayfalarındaki mesajlarla, yapay zekayla üretilmiş videolar aldı. Suçu meşrulaştırma yolu, linç. Kur'an, peygamberleri ve alimleri susturamayan müstekbirlerin başvurduğu geleneksel bir yöntemden bahsetmektedir. Fikre fikirle mukabele esas olmasına rağmen, önde gelen zengin şımarıklar ya da iktidarı ve sermayeyi ellerinde bulunduran güç sahipleri halkı galeyana getirerek tahrik etmiştir. Amaç, insanlığın yararına çalışan salih kişileri taşa tutarak lince maruz bırakmaktır. Böylece kalabalıklar suça ortak olacak ve bir eylem pek çok insana işlettirilerek suç meşrulaşacak ve zulüm normalleşecektir. Adil bir yargılama yapılmadan sanığın savunma hakkı elinden alınacaktır. İnsanlar bu kişinin masum olma ihtimalini düşünmeyecektir. Temel manası taşa tutma olan RCM kökü Kur'an'da 5 kez geçmektedir. Bu kullanımları mushaf tertibine göre okuduğumuzda toplumsal lincin meşru bir vahşete dönüştürülmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. 1. Hazreti Şuayb'ın kan davasını takip edecek bir kabilesi olmasaydı yargılanmadan taşlanarak öldürülecekti. Çünkü hukuksuzluk güçlü ve kuvvetli olana boyun eğer. 2. Mağaraya sığınan Müslüman gençlerin en büyük endişesi, yakalandıkları zaman dinlerinden dönmeye zorlanmaları ve din değiştirmedikleri halde taşlanarak öldürülecek olmalarıdır. 3. Putları reddeden Hazreti İbrahim, babası tarafından taşlanarak öldürülmekle tehdit edilmiştir. 4. Antakyalılar kente musallat olacak iktisadi ya da siyasi bir talihsizliği Hazreti İsa'nın gönderdiği elçilere fatura ettiler. Böylece toplum psikolojik olarak linci meşrulaştırdı. Ardından da kenti terk etmemeleri halinde hepsini taşlayarak öldüreceklerini söylediler. 5. Firavun Hazreti Musa'nın dinlerini değiştireceğini ve ülkede kargaşa çıkaracağını söyleyerek Mısırlıları kışkırtmıştır. Bu nedenle de onu taşa tutarak öldürmekle tehdit etmiş

ve onun canını Allah'ın bile kurtaramayacağını ima ederek alay etmiştir. Bu nedenle Hazreti Musa taşa tutulmaktan kendisini Allah'tan üstün gören ve hesap gününe inanmayan her mütekebbirden Allah'a sığınmıştır. Çünkü hesap gününde sorguya çekileceğine inanmayan, iyilik yaptığında mükafat kazanacağına da inanmaz. İşlediği günahların cezalandırılacak olmasından ve yaptığı kötü eylemlerden dolayı kimseden korkmaz. Taberi'ye göre recm, bazen ağızdan çıkan kelimelerle, bazen de elin attığı taşlarla gerçekleşir. Hazreti Musa, ister ağızdan çıkan hakaret dolu kelimelerle, ister elleriyle atacakları taşlarla olsun, taşlanacak kişinin maruz kalacağı her türlü taşlamadan Allah'a sığınmıştır. Görüldüğü gibi, toplumsal itibarsızlaştırma yolu olarak kullanılan hakaret, iftira, aşağılama ve taşlama, bir cinayetin meşrulaştırılması için uygun zemine dönüştürülmektedir. Siyasi korkuyu lince dönüştürmek. Bir halk kitlesinin sözlü ya da fiili lince başlayabilmesi için ikna edilmesi gerekir. Bu da halkın sözünü dinlediği kişiler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu nedenle Kur'an'da iktidarların, sermayenin, din ve bilim adamları sınıflarının ortak hareket ederek linç eylemini meşrulaştırdıkları anlatılmaktadır. Lut kavmi, Hazreti Lut ve ona inananların ahlaki dürüstlüğünü bir suç gibi gösterip onları şehirden sürgün etmek için yoğun bir propaganda yürütmüştür. O dönem Mısır'da sihirbazlık saygın bir meslek olmasına rağmen Firavun, Hazreti Musa ve Harun'un getirdiği ilahi mucizeleri herkesin yapabileceği birer illüzyon gibi yansıtarak etkisiz kılmaya çalışmıştır. Firavun'un iktidarına güvenen sihirbazların propagandası ise bu ikilinin iktidarı devirmek isteyen anarşistler olduğudur. Korku yayarak toplumsal linç tamamlanmalıdır. Onlara göre Hazreti Musa elindeki asayla halkın sevgisini kendine çekecek ve Mısırlıları yöneten Firavun soyunu yurtlarından kovup ülkeyi ele geçirecektir. İlana göre herkese örnek bir düzen kurmuş devlet adamları, sözü dinlenen ilim, irfan sahibi soylular ona tabi olup Firavun'u devirecektir. İnsanlık tarihinden beri hukuksuz ve yargısız infaz linç kültürünü doğurmuştur. Yerden alınan taşlarla yapılan linç, yerini kelimelerle ve sosyal medyayla icra edilen bir itibarsızlaştırma eylemine bırakmıştır. Bu yöntemse peygamberlerin değil, firavunların ve zorbaların metodudur.

gelmez geçitlerin, kilitlerin, yalnız onda şifresi. İşte işte o eteğe sarılmadan geçilmez.

2 artı 2 4 eder mi? Ahmet Özcoşar, Balçova Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı. Modern zamanların en büyük yanılgısı, insanın yalnızca ölçülebilen bir varlık olduğuna inanmasıdır. Oysa insan, rakamların içine sığmayacak kadar derin bir mahluktur. Bir insanın maaşıyla, diplomasıyla, takipçi sayısıyla tarif etmeye başladığınızda, onun kalbini, kırgınlıklarını, merhametini ve içindeki sessizliği görmez hale gelirsiniz. Bugün dünya bize sürekli saymayı öğretiyor. Kaç odalı evin var, kaç kişi seni tanıyor, hesabında ne kadar para birikti? Fakat insanın asıl meselesi hiçbir zaman yalnızca çoğaltmak değildir. Çünkü bazı çoğalışlar vardır ki insanı büyütmez, aksine eksiltir. Eskiden insanlar hayatı biraz daha yavaş yaşardı. Akşam olunca sofraya sadece yemek değil, muhabbet de kurulurdu. Bir çayın etrafında saatlerce oturulabilir, küçük bir odanın içine koca bir huzur sığabilirdi. Şimdi ise her şey çoğaldı. Fakat insanın içindeki ferahlık aynı oranda artmadı. Evler büyüdü. Ama ailelerin birbirine ayırdığı vakit küçüldü. İnsan dünyanın öbür ucuyla saniyeler içinde konuşabiliyor. Ama aynı evin içindeki sessizliği aşamıyor. Modern hayat insana sürekli bir eksiklik hissi veriyor. Sahip olduklarımızın kıymetini öğretmek yerine sahip olmadıklarımızı gösteriyor. Bir şeye ulaştığımız anda yenisinin arzusu başlıyor. Çünkü bu çağ kanaatle değil tüketimle besleniyor.

Oysa insan ruhu sürekli isteyen bir makine değildir. Ruh bazen durmak, elindekine bakmak ve bu bana yeter diyebilmek ister. İşte tam burada unuttuğumuz bir kelime çıkıyor karşımıza. Bereket. Bereket yalnızca çokluk demek değildir. Bazen bir lokmanın bütün bir günü doyurmasıdır. Bazen az bir vaktin büyük bir huzura dönüşmesidir. Bazı evlerde imkan azdır ama kalpler geniştir. Bazı hayatlardaysa her şey vardır. Fakat insan yine de içindeki boşluğu susturamaz. Çünkü bereket eşyanın değil, kalbin meselesidir. Belki de bu yüzden hayat matematik kadar kesin işlemiyor. Her şey toplama ve çıkarma hesabıyla açıklanamıyor. İnsan bazen çok şeye sahip olup büyük bir yoksulluk hissediyor. Bazen de az şeyle derin bir zenginlik yaşayabiliyor. Onun için ben hep şöyle düşünürüm. 2 artı 2 bazen 5 eder, bazen 3. Bereket varsa az çoğalır, bereket yoksa çok eksilir. Bugün güzellik anlayışımız bile bu hız çağının yorgunluğunu taşıyor. Eskiden güzel denildiğinde insanın aklına bir yüzün ışığı kadar bir gönlün inceliği de gelirdi. Şimdi ise güzellik daha çok görünmekle ve kusursuz görünmeye çalışmakla eş tutuluyor. İnsan kendi yüzüne bile tahammül edemez hale geldi. Filtrelenmiş hayatların arasında gerçek olanın sesi giderek kısılıyor. Oysa insanı güzel yapan şey biraz da kusurlarıydı. Bir tebessümün samimiyeti, bir bakışın içtenliği, bir yüzün yaşanmışlığıydı. Bugün insanın omzundaki en ağır yük sahip oldukları değil, sahip olmak zorunda hissettikleridir. Sürekli yetişmeye çalışan, sürekli kendini ispat etmeye çalışan bir insan var karşımızda. Her şey hızlandı ama insanın ruhu bu hıza ayak uyduramadı. Çünkü kalp makine gibi çalışmıyor, yoruluyor, daralıyor ve bazen sessizce içine kapanıyor. Belki de modern insanın en büyük yalnızlığı burada başlıyor. Kalabalıkların içinde görünür olmak ama gerçekten anlaşılmamak. Çok şeye sahip olmak ama içindeki eksiği susturamamak. Sayılar büyürken insanın iç dünyasının küçülmesi. İnsan bugün gökdelenler yaptı, ekranları büyüttü, rakamları çoğalttı. Fakat bütün bu artıların arasında belki de eksilen en önemli şey kendi ruhuydu. Çünkü insan yalnızca hesap yapan bir varlık değildir. Aynı zamanda hisseden, özleyen, mana arayan bir yolcudur. Ve bazı hakikatler vardır ki matematik onları açıklayamaz. Bu yüzden 2 artı 2 her zaman 4 etmez.

Eskimeyen bir cahiliye taassubu. Irkçılık. Doktor Abdurrahman Han. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık gayesi uğruna ölen bizden değildir. Yeryüzünün şerefli halifesinin farklılıklar içinde yaratıldığının gerekçesiyle belirtildiği bir ayette Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınızsa ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Ayette tearüf olarak geçen ifade, aynı özden gelen ve varoluşun bilincinde olan insanın birbirini fark etmesi, tanıması, keşfetmesi, birbirinden bilmediklerini öğrenmesi, birbiriyle kaynaşması ve uyum içinde hareket etmesi gibi anlamlara kapı aralamaktadır. İnsanın bu farkındalığa ulaşması, makro alemdeki muhteşem mahiyetin bir cüzü olarak evrendeki çok boyutlu çeşitliliğe uyum sağlama çabasından ibarettir. Hamiyetül cahiliye, cehaletin ortaya çıkardığı bağnazlık. Dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Söz konusu ayet, bütün açıklığıyla insanın dilinin ve renginin bunlara bağlı olarak da kültür ve geleneğinin farklı olmasının Allah'ın mucizelerinden ve varlığının işaretlerinden olduğuna dikkat çekmektedir. Evrendeki ontolojik çeşitlilik ve farklılığın insan idrakine müsbet olarak arz edilmesine karşın, zalim ve cahil olan insanın bunu kişisel, grupsal ya da toplumsal bir üstünlük sebebi kılması ise oldukça düşündürücüdür. Sosyal grupların kalıtımla geçen bazı özellikleri sebebiyle farklılaştığını, bu farklılıkların onlar arasında statü ve değer farklılıklarına yol açtığını ileri süren akımlara ırkçılık denmektedir. Tarihsel süreçte önce soy üstünlüğü ve asalet, sonra asabiyet şeklinde tezahür eden ırkçılık, modern dönemlerde daha çok siyasi, politik, dini ve kültürel boyutlarıyla çok

yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Etnik özellikleri, farklılaşma, statü ve değer ölçüsü olarak gören ırkçılık anlayışına karşın İslam, herhangi bir etnik kökene sahip olmayı değil, kulluğu, erdemli, ahlaklı ve müttaki olmayı insan için en şaşmaz ölçü, en büyük paye ve kıymet olarak görür. Bahsedilen şekilde bir ırkçılık anlayışını ise şiddetle yargılar ve onu cahiliye taassubu olarak görür. Nitekim Hazreti Peygamber, asabiyet duygusuyla öfkelenen, asabiyet uğruna savaşırken yahut asabiyet davası güderken, körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin ölümü cahiliye ölümüdür buyurmuştur. Irkçılık, kibrin ürettiği hastalıklı bir ruh halidir. Kibir denince akla gelen ilk varlık şeytandır. Onun Allah'ın emrine karşı gelmesinin temel nedeni, kendi varlığını, özünü insandan daha üstün görmesi olmuştur. Oysa varlığı kendinden olmayan kendinde nasıl bir üstünlük görebilir? Şu halde kibri salık veren ırkçılık düşüncesi, şeytanın Allah'ın huzurundan kovulmasına sebep olan sakat bir düşünme biçiminin insan marifetiyle yeniden şekillenmesidir. Bu düşünce, referanslarını dinden aldığını iddia eden Yahudi topluluğun kendilerini Allah'ın kavmi ve insanların efendisi olarak değerlendirmelerinin, her türlü haksızlık ve zulmü kendi dışındakilere reva görmelerinin temel nedenidir. Bu anlayış, dindaşı olsa dahi insanı ten rengine göre sınıflandıran, siyah insanın beyaza hizmet için var olduğuna inanan ırkçılığı, dini ve siyasi hegemonyalarının bir aracı kılan Hristiyan dünyasının da bir sorunudur. Benzer yaklaşım diğer pek çok dini gruplar için de geçerlidir. Temel bir insanlık sorunu olan ırkçılığın, İslam'ın izzetli tarihinde de yer yer olumsuz gelişmelere sebep olduğu ve Müslümanları derinden etkileyen gelişmelerin yaşandığı bilinmektedir. Müslümanların birlik ve beraberliğinin, ümmet olma bilincinin önündeki en büyük engel sayılacak bu düşünce biçimini her hissettiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabını ciddi biçimde uyarmıştır. Kişinin içine doğduğu milletini sevmesi ırkçılık değildir. Her insan ailesini, akrabalarını, toplumunu, vatanını ve milletini sever. Onların kendi ülkeleri ve insanlık için ortaya koydukları anlamlı çalışmalarla gurur duyar, tarihteki başarılarıyla övünür. Ancak bu hasletler ırkçılık olarak değerlendirilmez. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, kişinin kendi kavmini sevmesi kabilecilik, ırkçılık sayılır mı?" diye sorulmuş, o da "Hayır." Lakin kabilecilik, ırkçılık, kişinin kendi kavminin haksız davranışına arka çıkmasıdır şeklinde cevap vermiştir. Hadisten de anlaşılacağı üzere, ırkçılık, adalet ve hakkaniyet gözetmeksizin ne pahasına olursa olsun kişinin yakın, dost, akraba ve toplumuna arka çıkması, dolaylı olarak kendi ırkını diğerlerinin üstünde ve ayrıcalıklı görerek nesebini övünç kaynağı yapmasıdır. İnancımız tarafından yasaklanan da budur. Irkçılığın modern tezahürleri. Modern dönemlerde ırkçılık tarihteki iptidai biçimlerinden çok daha farklı formlara bürünmüştür. Günümüz insanının örtük üstünlük söylemleri etnik mensubiyetle birlikte daha çok aidiyet, dini inanç, kültürel ve siyasi kimlik, yabancı düşmanlığı gibi unsurlar üzerinden belirmektedir. Bunlar salt etnik bir sebebe dayanmayan ama aynı yaklaşımın illeti olan asabiyetle mağlüldür. Tabii afetler, kaotik durumlar ve savaş gibi gerekçelerle yerel ya da küresel ölçekte yaşanan iltica dalgaları ve göçler bu tür olumsuzluklara önemli bir zemin oluşturmaktadır. Müslümanların kendi aralarında mezhep, meşrep ve cemaate dayalı üstünlük arayışları ve her bir yapının kendi Müslümanlığını biricik ve en doğru görmesi de bu maraz halinin yansımalarındandır. Tarihte olduğu gibi günümüzde de meydana gelen asabiyet eksenli ırkçılığın insanlık için ne tür felaketlere yol açtığı aşikardır. Benliğin merkezde olduğu bu sarmal, önü alınamayan çatışmaları ve sonu gelmeyecek kan davalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Oysa farklılıkların bir mucize ve rahmet olduğu gerçeği bu olumsuzlukları engelleyecek yegane ölçüdür.

Dijital ayak izi. Görünmez biyografimiz. Meryem Kılıç. Sosyal medya platformları, çevrim içi alışveriş siteleri, arama motorları, mobil uygulamalar ve dijital iletişim araçları sayesinde insanlar her gün sayısız dijital etkileşim gerçekleştirmektedir. Ancak bu etkileşimlerin her biri sırasında farkında olunmadan geride kalıcı izler bırakılmaktadır. Dijital ayak izi olarak adlandırılan bu durum, kullanıcının çevrim içi alandaki tercihlerinin, ilişkilerinin, davranışlarının ve psikolojik eğilimlerinin kayıt altına alınmasını ifade etmektedir. Bununla birlikte bireyler çok sayıda veri üretmektedir. İnternet aramaları, çevrim içi alışveriş alışkanlıkları, kredi kartı kullanımları, konum verileri, çerezler, mobil uygulamaların topladığı bilgiler ve GPS kayıtları bu görünmez veri akışının parçalarıdır. Her biri tek başına önemsiz gibi görünse de bu veriler bir araya getirildiğinde bireyin yaşam tarzı, sosyal çevresi ve kişisel tercihleri hakkında son derece ayrıntılı bir profil oluşturulabilmektedir. Günümüzde dijital ayak izi yalnızca bilgisayar ve telefon kullanımıyla sınırlı değildir. Akıllı saatler, güvenlik kameraları, ev asistanları, sağlık sensörleri, konum takip cihazları ve bağlantılı otomobiller de sürekli veri üretmektedir. Nesnelerin interneti olarak adlandırılan bu sistemler, kullanıcıların sağlık durumu, günlük hareketleri, uyku düzeni, ev içi alışkanlıkları ve konum geçmişi hakkında ayrıntılı bilgiler toplayabilmektedir. Bu nedenle dijital mahremiyet, yalnızca sosyal medya paylaşımlarını değil, gündelik yaşamın neredeyse her alanında üretilen verileri de kapsayan geniş bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bu durumun önemli sonuçlarından biri, kullanıcıların psikolojik ve sosyal özellikleri doğrultusunda hedeflenebilmesidir. Gelişmiş yapay zeka sistemleri ve veri analitiği teknikleri sayesinde dijital ayak izlerinden hareketle insanların kişilik özellikleri, siyasi eğilimleri, tüketim alışkanlıkları, korkuları, sosyal ilişkileri ve ekonomik durumları hakkında çıkarımlar yapılabilmektedir. Böylece şirketler, reklam verenler ve çeşitli kuruluşlar bireylere özel içerikler ve mesajlar sunabilmektedir. Örneğin bir kişinin sık sık sağlık ve diyet içeriklerini ziyaret etmesi, ona zayıflama ürünleri veya özel beslenme programları ile ilgili reklamların gösterilmesine neden olabilir. Fakat mesele reklamcılıkla sınırlı kalmamaktadır. Aynı yöntemler, haber akışlarında belirli görüşlerin öne çıkarılması, toplumsal tartışmaların yönlendirilmesi veya bireylerin tüketim ve yaşam tarzı tercihlerinin etkilenmesi amacıyla da kullanılabilmektedir. Dijital ayak izleri farklı risk türlerini de beraberinde getirmektedir. Kimlik odaklı riskler, kullanıcıların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi veya taklit edilmesiyle ortaya çıkar. Davranışsal riskler, bireylerin alışkanlıklarının ve gündelik rutinlerinin izlenmesiyle ilgilidir. Çıkarım riskleri ise farklı veri parçalarının birleştirilerek kişi hakkında hassas sonuçlara ulaşılmasını ifade eder. Ayrıca verilerin değiştirilmesi veya yanlış yorumlanması bireyler hakkında hatalı kararlar alınmasına neden olabilir. Tüm bu riskler dijital ortamda bırakılan izlerin yalnızca görünür paylaşımlardan ibaret olmadığını göstermektedir. Dijital ayak izlerinin bir diğer önemli boyutu çevrim içi kimlik ve itibar üzerindeki etkisidir. Yıllar önce yapılan bir sosyal medya paylaşımı, unutulmuş bir forum yorumu ya da eski bir fotoğraf günün birinde yeniden ortaya çıkabilir. Bu nedenle dijital ayak izi, bireyin profesyonel ve sosyal yaşamını doğrudan etkileyebilmektedir. Özellikle veri ihlalleri sonucunda sızdırılan bilgiler, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler karşısında bireylerin dijital ayak izlerini azaltmak için çeşitli adımlar atmaları mümkündür. Kullanılmayan hesapların kapatılması ve gereksiz kişisel bilgilerin kaldırılması dijital görünürlüğü azaltan etkili yöntemler arasındadır. Ayrıca eski e-posta hesapları, forum üyelikleri ve sosyal medya profilleri gözden geçirilerek artık kullanılmayan hizmetlerden çıkış yapılmalıdır. Bunun yanı sıra kullanıcıların uygulamalara verdikleri izinleri düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Birçok uygulama kamera, mikrofon, konum, rehber ve fotoğraf galerisi gibi hassas verilere erişim talep etmektedir. Bu izinlerin gereksiz olanlarının kaldırılması veri paylaşımını önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Benzer şekilde Google, Apple veya sosyal medya hesapları üzerinden bağlanılan üçüncü taraf uygulamaların da düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Dijital ayak izini azaltmanın bir diğer yolu, gizlilik ayarlarını bilinçli biçimde yönetmektir.
Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların herkese açık olması yerine yalnızca güvenilir kişilerle sınırlandırılması, konum paylaşımının kapatılması ve arama motorlarında görünürlük ayarlarının kontrol edilmesi önemlidir. Çerezlerin sınırlandırılması, reklam kişiselleştirme seçeneklerinin kapatılması ve tarayıcı geçmişinin düzenli olarak temizlenmesi de kullanıcıların çevrim içi izlenmesini azaltabilir. Ayrıca güçlü ve benzersiz şifreler kullanmak, çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek, güvenilmeyen bağlantılara tıklamamak ve herkese açık Wi-Fi ağlarında dikkatli davranmak, dijital güvenlik açısından temel önlemler arasındadır. Sonuç olarak dijital ayak izi, günümüzde bireyin görünmez biyografisi olarak değerlendirilebilir. Her tıklama, arama, paylaşım ve çevrim içi işlem bu biyografiye yeni bir sayfa eklemektedir. Tam anlamıyla dijital dünyadan silinmek günümüzde neredeyse imkansız olsa da bilinçli davranışlar bireylerin dijital ayak izlerini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Dijital çağda mahremiyet artık yalnızca kişisel bir tercih değil, aynı zamanda bireysel özgürlüklerin korunması açısından temel bir gereklilik haline gelmiştir.

0: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
2: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
3: Ne demek istiyorsun?
2: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
3: Sıranı bekle.
2: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
3: Git başımdan.
2: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
3: Ah, yettin artık. Al sana. Konak sana.
2: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
3: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
2: Şimdi göreceksin fenayı.
3: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
2: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
1: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
2: Yazıklar olsun size.
3: Asıl size yazıklar olsun.
4: Nankörler.
3: Sözlerine dikkat et.
4: Etmezsem ne olur?
3: Kes sesini.
4: Siz iyilikten anlamazsınız.
5: Ey ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
3: Nankörler.
4: Çıksınlar bakalım karşımıza.
3: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
5: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
6: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
5: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
6: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
5: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar.
6: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
5: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
6: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
5: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
2: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
3: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
1: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
5: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
4: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
6: Ben de duymadım.
1: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi,

0: ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
1: Hadislerin hikayeleri.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 1 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 18 Safer 1448. Rumi takvime göre 19 Temmuz 1442.

0: Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin vefatı. 1326. Arka sayfa. Günün konusu. Fesadın kaynağı. Tecessüs. Tecessüs, insanların ayıplarının, kusurlarının, gizli ve özel hallerinin araştırılması demektir. Ayrıca bu durum, ayıp olmayan fakat kişinin yine de başkalarının duymasını istemediği, toplumdan gizlediği hal ve davranışlarının araştırılmasını da kapsar. Tecessüsün dinimizce yasaklanması, özel hayatın saygınlığını korumaya yönelik bir tedbirdir. Tecessüs yasağını her fırsatta hatırlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, birbirinizin konuştuklarına kulak kabartmayın buyurmuş ve böyle yapan kimselerin ahirette görecekleri cezayı vurgulamıştır. Teknolojinin imkanlarını kullanarak başkalarının gizli bilgilerini ele geçirmek de tecessüs kapsamındadır. Neticede Peygamberimiz, insanların gizli hallerini araştırırsan ya aralarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak insanların açıklarını aramanın onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını haber vermiştir. Bir ayet. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hucurat Suresi 12. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: biz de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dinlemek söylemekten çok iyidir. Söyleyen canını üzer, dinleyen rahattadır. İnsan dinlemekle alim olur, başı yükselir. Ama çok söylemek insanın başını götürür.

0: Günün Duası.
1: İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam Allah'ın emri üzerine Kabe'yi inşa etmişlerdi. Binanın duvarları yükseltilip tamamlandığında şöyle dua ettiler:

Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlardan kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

kim? Ben Nurden Ebrar. Mescid-i Aksa'yı gördüm, düşümde ilahisin. Canım ailem için istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.

Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum Diyanet Radyo dinleyenleri. Ey şehit adlı ilahiyi, canım kızım için, damadım için, Ağrı'daki ve Afşin'deki torunlarım için istiyorum. Afşin'den arıyorum. Ünal Demir.

0: Ayşe Betül
1: ve Muhammed Berat.
0: Tüm Diyanet Radyo dinleyenleri için kardan ayrılmak ilerisini istiyoruz.
1: Allah'a emanet olun. Gel.

0: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra.
1: Ben de Enes.
0: Ankara'dan sizleri dinliyoruz. Mahir Zain'dan uygun gördüğünüz bir eser dinlemek istiyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Herkese iyi dinlemeler.

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi İstanbul'dan dinlemekteyiz. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm ezgisini
1: anneme gönderiyorum. Çalarsanız sevinirim.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Hayırlı yayınlar.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

güzellik ve sanat. Allah güzelliği sever. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında dedi ki, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane, vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabımın ipinden kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah, şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir buyurdu. İbni Ömer'in naklettiği bu hadiste Hazreti Peygamber her şeyden önce genel olarak eşyaya ve tek tek varlıklara Allah güzeldir ve güzeli sever anlayışıyla yaklaşmaktadır. Kuşkusuz Allah, sonsuz ve asla maddileşmeyen kendine özgü varlığıyla herhangi bir güzel nesne ya da varlık gibi temaşa konusu değildir. Bu durumda Allah'ın güzelliği ancak O'nun eylemlerine ve alemde yarattığı varlıklara bakılarak kavranabilecek bir husustur. Ancak bu hadiste en dikkat çekici olan şey, güzel kavramının sonsuz bir varlığa da nispet edilerek sonsuz bir anlam alanına kavuşturulmasıdır. Evet, sanat, güzellik, zarafet aslında Yüce Allah'ın eşsiz yaratılışında sayısız örnekleriyle gözükür. Bir anlamda onlar ilahi cemalin yeryüzüne yansıma biçimleridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de insanı en güzel surette yarattığını bildiren Allah, dağların yaratılışı ve yapısından bahsederken de, işte bu her şeyi en sağlam şekilde yapan Allah'ın sanatıdır buyurmaktadır. Zerreden küreye, O'nun yarattığı canlı cansız her şeyde farklı bir güzellik, bambaşka bir güzellik, insanı aciz bırakan bir sanat görülür. O kadar ki mecazi bir ifade de olsa, Kur'an'da bildiğimiz sıbgatullah yani Allah'ın boyasından, Allah'ın renginden söz eder ve boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir buyurarak beşeriyete meydan okur. Yüce Rabbimiz yarattığı her şeyi ilk kez yarattığı için mahlukattaki her türlü özellik, özgünlük, şekil, renk, zevk, ahenk, güzellik, zarafet onun yaratıcı oluşunun en büyük göstergesidir. Zaten Yüce Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El-Bedi ilk defa eşsiz ve örneksiz yaratan anlamına gelmektedir. Ayet-i Kerime'de gökleri ve yeri örneksiz yaratandır buyurulmaktadır. Yüce Allah'ın yarattığı canlı cansız, insan, hayvan, dağ, taş, kısaca kainattaki her şey, onun eşsiz yaratıcılığını açıkça gözler önüne sermekte ve görebilen herkesi hayran bırakmaktadır. Kendisini El-Musavvir yani şekil veren ismiyle yad eden Yüce Allah, İnsanı yaratıp şekillendirdiğini, ölçülü yaptığını, dilediği bir biçimde oluşturduğunu, ona çok güzel biçim verdiğini anlatmakta, ana rahminde cenin oluşum aşamalarını ifade ettikten sonra da kendisini Ahsenül Halikin yani en güzel yaratan olarak yüceltmektedir. Yüce Allah, Kur'an'ın birçok ayetinde kainatta yarattığı çeşitli varlıkları insanın dikkatine sunar. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için açık ibretler olduğunu belirtir. Şu ayetlerde olduğu gibi, emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. O yedi göğü kat kat yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak, bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp, aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Yine güneş ve ayın belirlenmiş yörüngelerde akıp durduklarını belirttikten sonra, ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir, her biri bir yörüngede yüzmektedir buyurarak, bu eşsiz hesabın hiç bozulmadan devam edeceğini haber verir.
Aynı şekilde gökyüzünde kanat çırparak uçan kuşları havada nasıl tuttuğuna, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına dikkat çekerek onlara bakmıyorlar mı diye sorar. Zatı güzel olduğu gibi güzellikleri de seven Allah, yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratmakla kalmamış, aynı özelliği insanın fıtratına da yerleştirmiştir. Tıpkı yaratıcısı gibi insan da güzeli sever ve güzellikleri görmek, yapmak, üretmek ve yetiştirmek ister. İnsan bu fıtri özelliğiyle kendisine verilen kabiliyet ve imkanlar nispetinde öğrenerek kendisini geliştirir. Aslında insanoğlu bu alanda ne kadar üstün maharet gösterirse göstersin, neticede ortaya koyduğu eserler Allah'ın kendisine verdiği yetenekleri sergilemekten ve sadece onun sunduğu örnekleri taklit etmekten öteye geçmez. Dolayısıyla herhangi bir sanatkarın estetik ve sanat bakımından yaratıcıyla yarışmaya girmesi düşünülemez. Allah'a inanan bir kişi, sanat adına her ne yaparsa bunun bir Allah vergisi olduğunu, ortaya koyduğu eserin de sadece ilahi cemalin insan eliyle tecellisi olduğunu bilir. Böyle düşündüğü ve inandığı için insan yaptığı sanatın güzel olmasını ister. Bundan dolayıdır ki o daima daha güzeli yapmaya çalışır. En mükemmeli elde etmeye gayret eder. Zira Yüce Mevla'nın insanoğlundan beklediği budur. Yüce Allah, Hazreti Davud'a lütfedip imkanlar verdikten sonra zırhlar yapmasını, işçilikte de ölçüyü tutturmasını emretmiş, ardından da salih amel işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyetmiştir. Aynı şekilde Hazreti Süleyman'a da birçok imkan vermiştir. Cinlerin Hazreti Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaptıklarını haber verdikten sonra "Ey Davud ailesi, şükredin" buyurmuştur. Bu ayet-i kerimeler bir taraftan sağlam iş yapılması gerektiğini ve Cenab-ı Allah'ın yapılanları görüp gözettiğini, diğer taraftan da ameli salihin Allah'a şükrün bir ifadesi olduğunu ifade etmektedir. Allah size adaleti, ihsanı, güzel davranmayı emrediyor ayetiyle, Allah her işte ihsanı, güzel davranmayı emretmiştir hadisini birlikte düşündüğümüzde, İslam estetik anlayışının kısaca, o Allah gördüğü ve istediği için her şeyi güzel yapma ve daima güzel davranma şeklinde tecelli ettiğini söyleyebiliriz. Ahlakıyla, davranışlarıyla, jest ve mimikleriyle son derece zarif olan Allah Resulü'nün hayatında onun bu yönünü gösteren nice ilginç anekdot vardır. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Rahmet elçisinin sevgili oğlu İbrahim 18 aylıkken rahatsızlanıp vefat etmişti. Biricik oğlundan ayrılmak onu derinden hüzünlendirmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ama Allah'ın takdiri karşısında sabretmekten başka ne yapabilirdi ki? Üzülerek de olsa biricik yavrusunu kendi elleriyle mezara koymaktaydı. Belki de bir baba için dünyada karşılaşılabilecek en büyük musibeti yaşamaktaydı. Oğlunun kabri başındayken kerpiçle örtülen mezarda bir açıklık gördü. Hemen bu açık kısmın kapatılmasını istedi. Etrafındaki sahabiler merak edip bunun sebebini sorunca da bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır buyurdu. Peygamber Efendimizin burada yaptığı iş aslında basit bir düzeltmeydi. Fakat onun oldukça farklı bir bağlamda söylediği bu veciz söz, göze hoş ve güzel görünme, hüsnül manzar yönünü göstermesi bakımından fevkalade manidardır. O böyle bir ruh hali içerisindeyken bile mezardaki küçük bir açığı kapatıp göze hoş gelecek şekle sokmayı ihmal etmemekteydi. Belki de Müslümanların iş ahlakını, hatta dünyaya ve eşyaya bakışlarını belirleyecek çok önemli bir mesaj vermekteydi. Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır. Bu rivayette geçen itkan, işi sağlam yapma, birçok ayette geçen ameli salih, işi en uygun şekilde yapma, çeşitli ayet ve hadislerde geçen ihsan, işi en güzel biçimde yapma, daima güzel davranma ve cemal,
güzel, güzellik belki de İslam medeniyetindeki estetik ve zarafet anlayışının temellerini oluşturur. İslam düşünce tarihinde bu bilinçlilik durumu kendisini tarih boyunca farklı peygamberlerde göstermiştir. Nuh peygamberin gemi yapması, Zekeriya peygamberin marangoz olması, Davut peygamberin güzel sesiyle ilahi metinler okuması, Peygamber Efendimizin veciz söz söylemesi gibi el, ses ve edebiyat sanatlarının bir peygambere dayandırılması ve bu bağlamda tüm güzel sanat ve zanaatların asıl kaynağının Allah olduğuna işaret edilmesi, aslında şükran ve hamd bilincinin sanat ve zanaat faaliyetinin özünde yattığını gösterir. Güzellik denilince ilk önce akla cemal, ahenklilik, dengelilik, ölçülülük ve zarafet gelir. Zarafet denilince de rahmet elçisi elbette sevgili peygamberimizle günümüz insanının algıladığı anlamda bir güzellik aranmamalıdır. Zira onun bütün hayatı tevazu, sadelik ve doğallıktan ibaretti. Onda sadeliğin güzelliği vardı. Ondaki güzellik ve zarafet onun tüm davranışlarına yansımaktaydı. Oturuşu, kalkışı, yemesi, içmesi, giyimi, kuşamı, konuşması, susması, tebessümü, tepkisi, saçı, sakalı, kısaca her hal ve hareketi ayrı bir zarifti. Aslında olması gereken yapay değil de tabii olan zarafet ve estetik bu değil miydi? Nitekim dostlarından Berâ bin Azib, kırmızı bir elbisenin içinde saçları güzelce taranmış halde Resulullah'tan daha güzel birini görmedim diyerek onu anlatmış, Enes bin Malik de ondan daha güzel kokan birini görmedim demişti. Görenleri hayran bırakan zarif gülüşü tebessüm şeklindeydi ve yüzündeki bu tebessüm eksik olmazdı. Böylesine bir güzelliğe sahip olan sevgili peygamberimiz, "Allah'ım, benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir" diye dua ederdi. Allah Resulü'nün namaz kılışı bile ayrı bir güzeldi. Nitekim eşi Hazreti Ayşe onun kıldığı teheccüd namazını anlatırken, "O namazının güzelliğini ve uzunluğunu sorma" demişti. Cemaatle namazı kıldırırken saf düzenine çok dikkat eden peygamberimiz, "Safların sık ve düzgün olup olmadığını kontrol eder, safları düzgün tutunuz. Çünkü saf doğrultmak namazın güzelliğindendir" buyururdu. Yine Hazreti Peygamber'in ezanın meşru kılınmasıyla sahabiler içerisinde sesi en güzel olanlardan Hazreti Bilal'e ezan okutması, Kur'an okurken sesin güzel kullanılmasına ilişkin tavsiyeleri ses estetiği açısından önem arz etmektedir. Hazreti Peygamber, edebi sanat açısından da belagatin ve fesahatin zirvede olduğu bir zamanda peygamber olarak gönderilmiştir. O devirde özellikle şairlik ve şiir

söyleme sanatı ileri seviyedeydi. Şiir alanında Muallakat-ı Seb'a diye anılan ve Kabe'nin duvarına asılan 7 şiir meşhurdur. Bunun için Hazreti Peygamber sözlü anlatımın bazen büyüleyici bir etkiye sahip olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber'in dile getirmeye çalıştığımız temel yaklaşımını onun en basit gündelik cevaplarına bakarak da anlamak mümkündür. Söz gelimi bir heyetle beraber gelip Hazreti Peygamber'e çeşitli sorular yönelten sahabi Muaviye bin Hayde, "Komşumun benim üzerimde hakkı nedir?" diye sorduğunda Hazreti Peygamber, "Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kıldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir." buyurduktan sonra ona şunları da tembihlemiştir: "Evini komşunun evinden yüksek yapma ki komşunun havasını engellemiş olmayasın." Rahmet elçisinin vermiş olduğu bu cevap bir taraftan onun güzellik ve zarafet anlayışını ortaya koyarken, diğer taraftan da Müslümanlar arası olması gereken diyarkamlık ahlakına dayalı ideal bir komşuluk ilişkisini de resmetmektedir. Öyle zarif bir tavsiye ki hem fiziki hem de ahlaki zarafeti aynı karede birleştirmiştir. İnsanın el becerisiyle yaptıkları, bir işi belli bir estetik duyguyu yansıtacak biçimde gerçekleştirme tarzı anlamına gelen sanat, aslında insanların yaratılışında potansiyel olarak bulunan kabiliyetlerin çeşitli imkanlar ve gayretlerle ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. Her bireyin kendine özgü beceri ve yetenekleri olduğu gibi, her toplumun ve dönemin de kendine özgü bir dil, kültür ve medeniyeti vardır. İşte sanat da ortaya çıktığı zamanın, zeminin ürünüdür ve ait olduğu medeniyetin tipik özelliklerini yansıtır. Dolayısıyla sanat, dinden dine, kültürden kültüre, medeniyetten medeniyete kendine özgü nitelikler taşır. Zaman zaman kültürler ve medeniyetler arası etkileşimin olması kaçınılmazsa da, dini, davası ve iddiası olan her medeniyet, kendi kültür ve sanatına kendi mührünü vurmuş, kendine özgü eserler üretmiştir. Son din olarak gönderilen İslam'ın nüvelerini Medine'de atmaya başladığı medeniyeti oluştururken, sanat adına da özgün ya da İslam'ın temel özelliklerini yansıtan bir üretim gerçekleştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada İslam, diğer din ve kültürleri taklit eden bir din olmamış, kendine has alternatiflerini ortaya koymuştur. İslam medeniyeti de Hazreti Peygamber'in rehberliğinde kendi kıblesini, kendi mabedini, kendi ezanını, kendi mimarisini, kendi el sanatlarını, kendi şehirleşmesini oluşturmuştur. İslam sanatının tüm çeşitlerine bakıldığında daima tevhid bilinci içerisinde hareket edildiği, şirk ve küfrü çağrıştıracak en küçük unsurlardan dahi uzak durulduğu görülür. İslam sanatı ve zanaatında daima ameli salih niyeti ve gayreti öne çıkar. Sanatkar yaptığı her şeyi adeta Allah'ı görüyormuşçasına ihsan derecesinde bir ahiret yatırımı olarak düşünür. Eserinin yaşadığı müddetçe amel defterinin açık kalmasını sağlayacak bir sadakayı cariye olması arzusuyla en uygun olan tasarımı gerçekleştirmeye çabalar. Netice itibarıyla İslam sanatı, İslam'ın ahlaki güzellikleriyle de tam bir uyum içerisindedir. Tevazu, tabiilik, sadelik, faydalılık, ferahlık, kullanışlılık, tasarruf ve ihsan ahlakı, İslam sanatının hemen her karesinde en vazgeçilmez unsurlar olmuştur. Ve Müslüman sanatkar, sanatını icra ederken zihninde daima şu ayeti kerime döner durur. De ki, buyurun yapın. Amelinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 1 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 18 Safer 1448. Rumi takvime göre 19 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin vefatı. 1326. Arka sayfa. Günün konusu. Fesadın kaynağı. Tecessüs. Tecessüs, insanların ayıplarının, kusurlarının, gizli ve özel hallerinin araştırılması demektir. Ayrıca bu durum, ayıp olmayan fakat kişinin yine de başkalarının duymasını istemediği, toplumdan gizlediği hal ve davranışlarının araştırılmasını da kapsar. Tecessüsün dinimizce yasaklanması, özel hayatın saygınlığını korumaya yönelik bir tedbirdir. Tecessüs yasağını her fırsatta hatırlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, birbirinizin konuştuklarına kulak kabartmayın buyurmuş ve böyle yapan kimselerin ahirette görecekleri cezayı vurgulamıştır. Teknolojinin imkanlarını kullanarak başkalarının gizli bilgilerini ele geçirmek de tecessüs kapsamındadır. Neticede Peygamberimiz, insanların gizli hallerini araştırırsan ya aralarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak insanların açıklarını aramanın onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını haber vermiştir. Bir ayet. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hucurat Suresi 12. Ayet. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzelliğini

Zide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dinlemek söylemekten çok iyidir. Söyleyen canını üzer, dinleyen rahattadır. İnsan dinlemekle alim olur, başı yükselir. Ama çok söylemek insanın başını götürür.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Patronlar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu Spor.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hak yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset edenin, hile yapanın gönlüne karartılar çöker, lekelenir.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan hepinize selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahirete İman adlı eserimizle sizlerle birlikte olmaya ve kulaklarınıza ulaşmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, insan olduğu için ahirete inanmanın önemi çok büyüktür. Bu sebeple Kur'an'da ahiret hayatı çokça zikredilmekte, bazen kesin kanıtlarla, bazen de misaller verilmek ve tasvirler yapılmak suretiyle ahiret inancının insanın zihnine ve gönlüne iyice yerleştirilmesine çalışılmakta. Zira insanın kendini bilip kendi varlığını hissettiği an cevap bulmaya çalıştığı, ben neyim, nereden geldim, dünyaya niçin geldim, dünya hayatının sonunda ne olacağım gibi sorulardır. Allah'a iman etmek suretiyle kainatın kaynağını ve kendi yaratıcısını tanıyan insan, ahirete iman sayesinde bu hayatın sonunda nereye gideceğini ve ne olacağını bilir. Nereden gelip nereye gideceğini bilen kişi, istikbal hakkındaki endişelerinden kurtulur. Kendisine bir hedef belirler ve bu hedefe en iyi şekilde ulaştıracak sebeplere sarılır. Böylece onun hayatı bir anlam kazanır. Başı boşluktan kurtulur. Niçin ve nasıl yaşaması gerektiğini öğrenmiş olur. Sevgili dostlar, aslında ahireti inkar etmek bir yönüyle Allah'ı ve peygamberini de inkar anlamı taşır. Çünkü ahiretin varlığını ve orada gerçekleşecek şeyleri duyularla algılama ve akılla öğrenme imkanı yoktur. Bunlar ancak Allah ve Resulünün haber vermesiyle bilinebilir. Bu bakımdan ahireti kabul etmemek, onları verdikleri haberlerde yalanlama anlamı taşır. Bu da Allah'ı ve peygamberini inkar etmek demektir. Çünkü Allah'a ve Resulüne iman etmek, onların doğru söylediklerini kabul etmeyi ve haber verdikleri her şeyi doğrulamayı gerektirir. Sevgili dostlar, radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için ahiret inancından bahsetmeye devam ediyoruz. Şimdi ahiret inancının faydaları ile ilgili konuşacağız. Ahiret hayatına inanmanın insan hayatı üzerinde derin etkileri vardır. Dünya hayatını gerçek yönüyle tasavvur etmek ancak bu iman sayesinde mümkün olur. Aslında insanın selim yaratılışına uygun olan İslam dinindeki ahiret fikri yalnız ahiret günü için değildir. Çünkü dünya ile ahiret birbirine bağlıdır. Dünya ahiretin tarlası olduğu gibi ahiret de dünya için, bu dünyanın nizam ve düzeni içindir. İnsan ahiretini dünyada kazandığı gibi dünyasını da ahirete olan imanı sayesinde mamur eder. Şu halde ahirete iman, dünya hayatındaki muamelelerin düzgün işleyişi sayesinde ahiretin kazanılmasını içine alan bir esastır. Bu sebeple ahiret hayatına iman insan için bir nimettir. Kişinin mutluluğu ona bağlıdır. Mutluluk insanın kendi kendisiyle uyum halinde olmasıdır diye tarif edilmiştir. Söz konusu uyumun sağlanabilmesi için öldükten sonraki hayata inanmak gerekir. Çünkü insan fıtraten yokluktan hoşlanmaz. Ebedi olarak var olmak ister. Ölümle yok olmak insanın en büyük korkusudur. Şu halde kişi ahiret hayatına inanmakla çok önemli bir problemi çözmenin ve zor bir soruya cevap bulmanın mutluluğunu yaşar. Bu inanç oluşunca her şeyde bir ümit var olur ve gönüller ferahlar. Öldükten sonra ebedi bir hayata kavuşma inancı, insanın ahiret alemindeki saadetini temin ettiği gibi, ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap verme inancı da, toplumdaki fenalıkları, fitne ve fesadı, zulüm, cinayet ve haksızlıkları önleyen en önemli amildir. Ahiret inancı, insanın kalbinde aktif bir uyarıcı gibi yerleşir ve onu daima hayır işlemeye, şerden kaçınmaya, kötü şeyleri terk ederek faziletlerle bezenmeye, hak ve adalete uymaya, Allah'tan korkarak her yerde onun koyduğu sınırları aşmamaya sevk eder. Ahiret inancının insana sağladığı faydalardan biri de ümitleri yenilemeye, elemleri hafifletmeye, karşılaşılan zorlukları yenmeye en büyük yardımcı olmasıdır. Sevgili dostlar, bugün ahiret inancından, ahiret inancının bizlere faydalarından bahsettik. Din ve Hayat programı bugünlük sona erdi. Bir sonraki programımızda yeni bir konuyla ama aynı eserimizle, Ahirete İman adlı eserimizde kabir hayatı ile ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: cemparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, dermi çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İşinde öfkeli olma. İnsanlara kaba söz söyleme. Kaba söz yakıcı bir alevdir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden

0: tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

gözümden akan yaş mıdır, kan mıdır? Lebünyadına lalü mercan mıdır? Gönülde ne var ise fahş etti göz. Seni sevdiğim yani pinhan mıdır? Gözüm ile derya nice bahsede. Gözüm gibi ol gevher efşan mıdır? Gönül ızdırap ile oldu helak. Gelin görün ol afeti can mıdır? Demiş Avni'ye ben cefa etmezem. Ona cevreden yoksa devran mıdır? Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli. Bazen güneşli.

Engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah aziz dostum, sizler sormalı.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz. Daha önce sorduğumuz cevaplanmış bir soru belki ama tekrar gelmiş. Şöyle bir sorudur. İnsanlar dini konularda konuşurken bazen tartışma öyle bir hal alıyor ki birbirini tekfir etmeye varabiliyor. Müslüman birbirini tekfir etmede sorumluluğu nedir? Bu konuda neler söylersiniz denmiş.
2: Allah korusun, Müslüman birini tekfir etmek değil mi? Yani önce o zaman tekfir etmek ne demek, buyurun, değil mi? Çok buyurun. Sık kullanmadığımız bir şey. Müslüman, mümin diye bilinen bir kişi hakkında Allah korusun kafir hükmü vermek. Yani bu küfre düştü, inkar etti anlamında kullanıyoruz tekfir etmeyi. Başta şunu söyleyelim. Allah korusun Müslüman bir toplumda ne olursa olsun bu kavramı, bu kelimeyi kullanmamaya özen gösterelim. Bu aşırı yüksek bir sorumluluk gerektirir kim söylerse. İslam dininde Selman Bey, Müslüman olduğu bilinen bir kimseyi tekfir etme yetkisi, yani bu kafir oldu deme yetkisi kimseye verilmemiş.
1: Net anlasa, bilse, görse de mi? Yani burada o, bir belirteç o, olur mu?
2: O, biz bunu belirlemek zorunda değiliz. O kendisini belirleyebilir.
1: Ya da diliyle söylemediyse.
2: Tamam. Biz zaten yorumlara bakıyoruz ki benim gibi anlamadıysa ayeti.
1: Değil mi?
2: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini benim gibi anlamadıysa
1: dinden çıktı
2: deriz. Yani İslam alimleri tevilde küfür yoktur derler. Yani tevil edilen bir şeyle küfre düşülmez. Çünkü orada yorumlar var.
1: Anladım.
2: Demek ki burada o zaman biz Diyanet Radyo dinleyenler olarak yani komşumuzu, iş arkadaşımızı, efendim okul arkadaşımızı konuşuruz, iknaya çalışırız. Ya bizim gibi düşünmedi diye, aynı konuda aynı görüşü paylaşmadık diye, duyguları da işin içine katarak, biraz öfkeyi, sinirlenmeyi vesaireyi de harmanlayarak muhatabımıza sen şöyle oldun, böyle oldun diye ben telaffuz etmek istemiyorum. Dilimizi bunu alıştırmak istemiyorum. Bundan sakınmak lazım. Tabii bir Müslümanı tekfir etme meselesi kitaplarımıza bakıldığında tarih boyunca İslam alimlerini meşgul etmiş. Hatta bu konuda müstakil kitaplar yazılmış. Çünkü fevkalade önemli bir şey.
1: Evet.
2: İslam dini dairesi dışına birini nasıl çıkaracaksınız? Değil mi? Bu fevkalade önemli. Tabii günümüzde de bazı gereksiz tartışmalarda maalesef böyle kolayca insanlar bunu yapabiliyorlar. Bir Müslüman hakkında o bu sözüyle ya da bu davranışıyla kafir oldu demek, soru böyle geldiği için ben tekrar tekrar altını çiziyorum, söyleyene ağır bir sorumluluk gerektirir. Bu tür hüküm cümlelerinden hepimiz özenle sakınalım. Bazen de birbirlerini fikirleriyle, görüşleriyle ikna edemeyenler veya kendisi gibi düşünmeyenler Allah korusun bu yola düşebiliyorlar. Nisa suresinin 94. ayetinin bir bölümünde size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin diye Yüce Allah zaten bizi uyarıyor. Size selam verene. Burada çok geniş bir çerçeve açıyor değil mi?
1: Evet.
2: Yani Müslüman olana olmayanadan bırakın.
1: Tabii.
2: Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin buyruluyor. Bir hadis-i şerifte de kelime-i tevhidi söyleyenlerin ve kıbleye yönelip namaz kılanların Müslüman olarak kabul edileceği, Yüce Allah ve Resulünün koruması altında olacağı Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte ifade ediliyor. Demek ki kelime-i tevhidde böylesi bir ortak paydada buluşmak ve aynı kıblenin mensupları olmak bizim en belirleyici özelliklerimiz. Mesela tarihe baktığımızda Selman Bey, İslam tarihinde tekfir söylemiyle ilk defa ortaya çıkan grup ne? Hariciler.
1: Öyle mi?
2: Ya. Bu grup Hazreti Ali Efendimiz başta olmak üzere pek çok sahabe efendimizi kafir olmakla itham ettiler. Düşünebiliyor musun? Hazreti Ali Efendimiz'e kafir diyeceksiniz. Allah insanı şaşırtmasın. Halif cennetle müjdelenmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la adeta büyümüş değil mi? Mesela Peygamber Efendimiz Hatice annemiz de izdivaçlarında evlendiklerinde yanında Hazreti Ali Efendimiz de getirdi Hatice annemizin evine. Tarihi kayıtlara göre muhtemelen 10 yaşlarındaydı. Yani Efendimizin vefatında düşünürsek neredeyse 33 yaşlarına kadar bütün ömrünü Peygamber Efendimizle geçirmiş. Peygamber Efendimizin neslinin geldiği, ciğerparem dediği Hasan'ın, Hüseyin'in, efendilerimizin babası olan Hazreti Ali'ye bile insanlar topluca kafir diyecek kadar savrulmuşlardır. Bunlar hariciler. Ha, bunların tarihte bakarsanız alınlarında ve dizlerinde, diz kapaklarında secde izleri vardır. Secdeden nasır tutacak kadar insanlar Allah'a ibadet ettikleri için ittiklerini söylemişlerdir. Bunu niye bu örneği, bu çok aşırı bir uç belki ama yani Allah korusun insanlar bazı iddialarında ileri gittiklerinde kontrolü kaybedebilirler. Ve bu kadar önemli şahsiyetleri bile dinin dışında addedecek kadar, bunların önemli bir kısmı siyasidir biliyorsunuz. Neden sen hakem olayına razı oldun? Ben o tarihi olayların detaylarına giremem çünkü programımızın formatı buna izin vermez. Tabii Kur'an ve sünneti anlama ve uygulama bakımından Hazreti Peygamber ve sahabenin yolunda yürüyen, İslam'ın ana bünyesi olan, ana yolu olan ehli sünnete göre ehli kıble tekfir edilemez. Bir kimseye Müslüman isminin verilmesi, onun ehli kıble oluşu ve kelime-i tevhidi tasdik etmesiyle alakalıdır. Yani la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah düsturunu benimseyen ve dile getiren herkes bizim nazarımızda mümin kabul eder. Bu kimse dinin emir ve yasakları konusunda belki ihmalkar olabilir. Bazı eksikleri, yanılgıları da olabilir ama İslam'ın dışında görülemez ve küfürle itham edilemez. Bu konuda öncelikle dikkate alınması gereken esaslardan birisi de şu Selman Bey. Bir fiil veya sözün küfür kapsamına girmesiyle bu tür fiilleri işleyen veya sözleri söyleyen kimse hakkında kafir hükmü verilmesi aynı şey değildir. Eğer tekrar etmem gerekirse bu cümleyi.
1: Buyurun.
2: Bir davranışın veya bir sözün küfür kapsamına girmesiyle bu tür fiilleri işleyen veya sözleri söyleyen kimse hakkında kafir hükmü verilmesi aynı şey değildir. Bu bağlamda bazı kaynaklarda yer alan şu fiil, şu söz küfrü gerektirir gibi ifadeler belli bir şahsı nitelemek için değil, yapılan fiili açıklamak ve bundan dolayı insanları sakındırmak içindir. Dolayısıyla kişinin dinin zorunlu olarak bilinen esaslarından birisini veya birkaçını İnkar ettiğini kendi irade ve rızasıyla açıkça beyan etmedikçe kafir olduğu hükmedilemez. Biraz evvel sizin merak ettiğiniz husus değil mi? Kendi iradesiyle ve açıkça ifade etmedikten sonra biz ona kafir damgası vuramayız. Zira küfre götüren söz ya da davranışların bir kimsede hata veya cehalet gibi nedenlerle oluşabilir değil mi bu? Bilmediğinden de insana bazı kusurlar işleyebilir. Özetle ifade etmek gerekirse biz öncelikle kendi söz ve davranışlarımızdan sorumluyuz. Dinin avukatı, savcısı, hakimi gibi kendimizi hissetmeyelim. Dinin yegane sahibi Yüce Allah.
1: Eyvallah.
2: Biz kendi eksiklerimizi giderelim. Biz doğru yolda, sırat-ı müstakimde olmaya özen gösterelim. Bizim dışımızdaki insanlarla ilgili toptancı bir cümle kullanmayalım. Gelişi güzel laf etmeyelim. Bunların azından dedikodu olabileceğini de aklımızdan çıkarmayalım. Yani iki kişi bir arada üçüncü şahsın kafir mi değil mi olduğunu konuşması bile insana dedikodu açısından bir sorumluluk getirebilir. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun.
1: Amin hocam. Kelime-i şehadetle biz İslam dinine giriyoruz ama müminlik, Müslümanlık kavramları üzerinden yine bir soru yönelteceğim daha sonra sizde. Bir de ihtida edenlere biz milletçe, toplumca öz evlat muamelesi yaparız. Hatta onu öne geçiririz. Çok mutlu oluruz. Ama bizi özellikle Osmanlı'nın son dönemleri bununla, Allah'la kandıranlar var. Hem İslam coğrafyasında hem bu ülkede. Buna nasıl bir nazarla bakmak lazım gelir? Çünkü biz onun benzer bir soru daha önce size gelmişti. Kişinin görünüşünden Müslüman olduğunu düşünüyoruz. Gizli yaptığını ya da kalbini açıp...
2: Biz görünene hükmederiz.
1: Görünene hükmederiz.
2: Zahire hükmederiz. Hani Efendimizin bir sözü var ya, kalbini yarıp baktın.
1: Evet. Evet.
2: Bu yeter bize. Gerçeği Yüce Allah bilir. Belki Yüce Mevla, bu anlamda bakalım meseleyi, bazı suçların, hataların, günahların cezasını ahirete bırakıyor ve kendisi verecek. Ondan asla kimse bir şey kaçıramaz, saklayamaz, gizleyemez. Münafıklar değil mi? Efendimiz'i Medine-i Münevvere'de en çok üzen, ya, yoran, enerjisini, gücünü meşgul eden grup neydi? Münafıklardı. Ve onlar için müstakil sure geldi.
1: Ya.
2: Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
1: Amin hocam.
2: Onların şerlerinden de emin eylesin
1: hepimiz. Amin, amin. Sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Dr. Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 1 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 18 Safer 1448. Rumi takvime göre 19 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin vefatı 1326. Arka sayfa. Günün konusu. Fesadın kaynağı. Tecessüs. Tecessüs, insanların ayıplarının, kusurlarının, gizli ve özel hallerinin araştırılması demektir. Ayrıca bu durum, ayıp olmayan fakat kişinin yine de başkalarının duymasını istemediği, toplumdan gizlediği hal ve davranışlarının araştırılmasını da kapsar. Tecessüsün dinimizce yasaklanması, özel hayatın saygınlığını korumaya yönelik bir tedbirdir. Tecessüs yasağını her fırsatta hatırlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, birbirinizin konuştuklarına kulak kabartmayın buyurmuş ve böyle yapan kimselerin ahirette görecekleri cezayı vurgulamıştır. Teknolojinin imkanlarını kullanarak başkalarının gizli bilgilerini ele geçirmek de tecessüs kapsamındadır. Neticede Peygamberimiz, insanların gizli hallerini araştırırsan ya aralarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak insanların açıklarını aramanın onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını haber vermiştir. Bir ayet. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hucurat Suresi 12. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Anet Radyo. Anet Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, çağları aşan, gönüllere dokunan, insanı insana, insanı hakka yaklaştıran büyük bir gönül sultanına ait. Bugün sözle gönül inşa eden, susarak öğreten, aşkla terbiye eden bir ismin izini süreceğiz. Mevlana Celaleddin Rumi. Bu sadece bir hayat hikayesi değil. Bu hicretin, sabrın, arayışın ve vuslatın hikayesi. Rebiülevvel 604. Takvimler 30 Eylül 1207'yi gösteriyordu. Horasan'ın ilim ve irfan yurdu Belh'te bir çocuk dünyaya geldi. Adı Muhammed'di, lakabı Celaleddin. Daha doğduğu gün kader ona uzun bir yol hazırlamıştı. Bu yol şehirlerden, ayrılıklardan, yangınlardan ve sonunda aşktan geçecekti. Babası devrinin büyük alimlerinden ve gönül ehillerinden Sultanül Ulema Bahaddin Veled'di. Annesi Mümine Hatunsa vakar ve zarafetiyle evladının ilk terbiyecisiydi. Mevlana'nın ilk terbiyesi onun dizinin dibinde başladı. O evde ilim konuşulurdu. O evde Kur'an okunurdu. O evde susmak bile bir dersti. Mevlana daha çocukken ilmin yalnızca kitaplarda olmadığını öğrendi. İlmin bir hal, bir edep, bir yürüyüş olduğunu gördü. Fakat kader ilmek ilmek ağını örüyordu. Artık Belh'te kalmak mümkün değildi. Zaman sertti, siyaset karışıktı. Moğol istilasının gölgesi ilim ehlinin yurdunu daraltmıştı. Bu yüzden Bahaeddin Veled ailesi ve müritleriyle birlikte yola çıktı ve o büyük hicret başladı. Belh'ten Nişabur'a, Bağdat'tan Mekke'ye, Şam'dan Anadolu'ya uzanan uzun bir yolculuk başladı. Her durak bir ders, her ayrılık bir olgunlaşmaydı. Nişabur'da zamanın büyük velilerinden Feridüddin Attar'la karşılaştı. Attar, küçük Celaleddin'i gördüğünde babasına dönüp şöyle dedi: "Bu çocuk yakında alemleri yakacak." Yıllar sonra Mevlana bu yanışı tek bir cümleyle özetleyecekti: "Hamdım, piştim, yandım."

Anadolu'ya ulaştıklarında Konya onların son menzili oldu. Selçuklu'nun ilim ve siyaset merkeziydi Konya. Sultan Alaaddin Keykubat'ın himayesinde yerleştiler. Bahattin Veled burada ders halkaları kurdu. Mevlana ise babasının gölgesinde büyümeye devam etti. Babası vefat ettiğinde Mevlana henüz gençti ama artık bir müderristi. Artık ders veren, fetva veren, yol gösteren bir alimdi. Bir süre sonra evlendi, Gevher Hatun'la bir yuva kurdu. Bu evlilikten Sultan Veled ve Alaaddin dünyaya geldi. Dışarıdan bakıldığında her şey yerli yerindeydi. İlim vardı, itibar vardı, talebeler vardı ama içeride bir eksiklik vardı. Mevlana aradığını henüz bulamamıştı.

Ve sonra bir gün bir karşılaşma. 1244 yılı. Konya sokaklarında esrarengiz bir yolcu belirdi. Şems-i Tebrizi. Bu karşılaşma sadece iki insanın karşılaşması değil, iki alemin buluşmasıydı. Mevlana'nın ilmi, Şems'in ateşiyle yoğruldu. Söz, yerini hale bıraktı, bilgi aşka dönüştü. Mevlana artık anlatmıyor, yanıyordu. Bu değişim Konya'da yankı buldu. Sevenler olduğu kadar anlamayanlar da vardı. Bu kadar ilim nereye gitti diye soranlar oldu. Oysa Mevlana ilmi terk etmemişti. İlmi canla buluşturmuştu. Şems-i Tebrizi Mevlana'nın hayatında bir ayna gibiydi. O aynada Mevlana kendini gördü. Ve gördüğü şey onu hem sarstı hem dönüştürdü. Ancak bu yakınlık uzun sürmedi. Şems bir gün ansızın Konya'dan ayrıldı. Gidişi Mevlana'nın içine derin bir sessizlik bıraktı. Arayış başladı. Şam yollarına düşüldü. Ama bulunan Şems değil, Şems'in bıraktığı iz oldu. İkinci ayrılıksa daha ağırdı. Şems bir daha dönmedi. Ne olduğu bilinmedi. Ama Mevlana'nın gönlünde açtığı boşluk bir ummana dönüştü. İşte o ummandan doğdu Mesnevi. Mevlana artık acısını saklamıyordu. Onu hikayeye dönüştürüyordu. İnsanlara kendini değil, insanı anlatıyordu. Nefsi, sabrı, kibri, merhameti, aşkı. "Dinle neyden?" diye başladı söze. Çünkü ona göre insan da bir neydi? Aslından kopmuş, yeniden dönmeyi bekleyen. Mesnevi, 6 cilt boyunca bu dönüşün hikayesini anlattı. Bir nasihat kitabı değildi Mesnevi. Bir ahlak listesi hiç değildi. Mesnevi, insanın kendine tuttuğu bir aynaydı. Mevlana bu eser için şöyle diyecekti. Mesnevi, vahdet dükkanıdır. Orada birden başka ne görürsen, bil ki o puttur. Bu yıllarda Mevlana yalnızca yazmadı. Sema etti, döndü, döndükçe arındı, döndükçe sustu, şiirler söyledi. Ama o şiirler kağıttan önce kalplere yazıldı. İşte o şiirler bugün Divan-ı Kebir diye bildiğimiz büyük eserde toplandı. Kimi zaman Mevlana konuştu, kimi zaman Şems'in adıyla sustu. Mevlana aynı zamanda yaşadığı çağın insanına mektuplar yazdı. Devlet adamlarına, alimlere, dostlarına. Bu mektuplar bugün mektubat adıyla bilindi. Her biri ölçülü bir dil, derin bir hikmet taşıdı. Sohbetleri ise talebeleri tarafından kaydedildi. Bu sohbetler Fihi Mafih adıyla bize ulaştı. Sorular soruldu, cevaplar verildi. Ama çoğu zaman cevap

cevaplar yeni sorular doğurdu. Cuma günleri verdiği vaazlarsa Mecalis-i Seb'a olarak kayda geçti. 7 meclis, 7 durak, 7 uyarı. Artık ayrılık vakti gelmişti. 17 Aralık 1273. Güneş batarken Mevlana bu dünyadan göçtü. Ama o bunu bir ayrılık olarak görmedi. Benim için ağlamayın. O gece benim düğün gecemdir. Bu yüzden o geceye Şeb-i Arus dedi. Çünkü ona göre ölüm en sevgiliye Cenab-ı Hakk'a kavuşmaktı. Öldüğüm gün tabutum götürülürken bende bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama. Yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen o zaman eyvah demenin sırasıdır. Cenazemi gördüğün zaman firak, ayrılık deme. Benim kavuşmam, buluşmam işte o zamandır. Beni toprağa verdikleri zaman sakın bana elveda, elveda deme. Çünkü kabir öteki alemin can topluluğunun perdesidir. Ben ölürsem sakın bana öldü deme.''

0: Sevgili dinleyenler, bugün sözü aşka, ilmi hikmete, insanı insana emanet eden büyük bir iz bırakanı Mevlana Celaleddin Rumi'yi andık. Onun izi hala gönüllerden geçiyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

bana ölümsüz bir hayat, ihtiyarlığı olmayan bir gençlik verebilir misin? Beni daima sağlık içinde tutabilir misin? Hiçbir zaman yoksulluk ve ihtiyaç içinde bırakmadan, her zaman zenginlik içinde yüzdürebilir misin? Buna gücün yetmezse, benden ne farkın var?

0: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen bağveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabret. Sabır darlık anahtarıdır. Çünkü sabır ilacı hem gözdeki gaflet perdelerini hem de sahibinin gönlünü ferahlatır, göğsünü açar. Gönül aynası dünya sevgisi tozundan, nefsani arzulardan temizlenir, pak ve saf bir hale getirilirse orada su ve toprak nakışlardan başka şeyler görürsün. Gönül aynasında hem resmi ve nakşı görürsün, hem de resmi ve nakşı yapanı. Hem devlet, saadet yaygısı seyredersin, hem de onu yayanı ve döşeyeni görürsün.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Merhaba Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'tan sakının ve çocuklarınız arasında adaletli olun. Peygamber Efendimizin bu sözü söylediği olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimizin sahabileri arasındaki Beşir radıyallahu anh, oğlu Numan'ın elinden tutarak Resulullah'ın yanına gelir. Der ki, ya Resulallah, ben oğlum Numan'a bir bağışta bulunmak istedim. Bana ait olan bir bahçeyi ona bağışladım. Ama annesi buna karşı çıkarak, bunun Allah Resulü tarafından da onaylanmasını ve eğer Resulullah kabul ederse bu bağışı kabul edeceğini söyledi. Ben de sana geldim. Peygamber Efendimiz sorar, acaba Numan'ın kardeşleri var mıdır? Beşir radıyallahu anh'ın başka çocukları olduğunu da öğrenince, onlara da aynı şekilde bağışta bulunabiliyor musun diyerek sorar. Peygamber Efendimiz aynı bağışta bulunmanın mümkün olmadığını duyunca şöyle der, o zaman beni şahit tutma. Çünkü ben adaletsizliğe şahit olmam. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adil davranın. Peygamber Efendimizin bu ikazı anne babalara ciddi bir görev yükler. Hadis-i şerifte çocuklar arasında adaletli davranmanın gerektiği anlatılırken Allah korkusuyla bir bağ kurulması gerçekten etkileyicidir. Doğrusu hediyeleşme ve miras paylaşımı konusunda günümüzde de yaşanan pek çok sorun dikkate alındığında çocuklar arasında aile içinde adaletin önemi daha da ortaya çıkar. Adalet eşitlik demek değildir. Eşitlikten çok daha öte bir anlama sahiptir. Adalet hak dağıtımında ve sorumlulukların paylaşımında insaflı bir yol izlenmesi demektir. Bir tarafın hiçbir şekilde haklarını elde edemediği ve diğer tarafın asla sorumluluk üstlenmediği çocuklar arası paylaşımın eşitsiz ve adaletsiz olduğu ailelerde huzurun yakalanması mümkün değildir. Aslında adalet kavramı toplumun bütün katmanlarını, bütün kurumlarını, hayatın bütün akışını ilgilendirir ama aile içerisinde önemi bir başkadır. Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sından birisi de El-Adil'dir. El-Adil, Cenab-ı Hakk'ın dünyada ve ahirette bütün varlıklara karşı adil davrandığının ispatıdır. Doğrusu Rabbimiz kainatı adalet üzerine kurmuş, eşsiz bir denge ve düzen var etmiştir. Sonra da insanoğlundan bu dengeyi ve adaleti korumasını istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur, ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Çocuk aile içerisinde her şeyi öğrendiği gibi adaleti de öğrenir. Doğuşu gereği sahip olduğu hakları ve üstlenmesi gereken sorumlulukları aile içinde öğrenen çocuk, fıtratına aykırı davranıldığında ve adaletsizlikle karşılaştığında üzülür, kırılır, incinir ve yorulur. Fıtrata aykırı davranmak hak ve sorumluluk dengesini bozmaktır ve bu zulümdür. Aile içerisinde çocukların farklı nitelikleri, öncelikleri, hassasiyetleri vardır. Farklı yaşlarda, farklı cinsiyetlerde, farklı sağlık durumunda ve değişik ihtiyaçlara sahip olan çocukların arasında adil olmak ince bir dikkat ve titizlik ister. Bu farklılıkları dikkate alarak davranmak, Allah tarafından her bir çocuğa verilmiş olan özel niteliklere ve ayrıcalıklara saygılı olmak, adaletin gereğidir. Dolayısıyla aslında adalet çocuklar arasında birebir eşitlik değildir. Çocuğun yetenekleri, yaşı ve karakteri dikkate alınarak ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Adaletli olunan ailelerde çocuklar başarılı olduklarında aynı biçimde ödüllendirilir. Bu ödülün çeşidi farklılaşabilir. Söz gelimi, ödül küçük bir çocuk için oyuncakken büyük çocuk için kitap ya da kıyafet olabilir. Ama neticede herkes başarılı olduğunda ödül alır. Kimi zaman ödül güzel bir söz, tatlı bir dil, anne babayla birlikte geçilecek nitelikli bir vakittir. Ama çocuk başarılarının görüldüğünü ve değerli olduğunu, tıpkı kardeşleri gibi kendisine ilgi ve ihtimam gösterildiğini hissetmelidir. Diğer taraftan adaletin sahip olduğu ailelerde hatalı davrandığında çocuklar aynı biçimde cezalandırılır. Elbette ceza ile çocuklara şiddet uygulamayı, onlara yaşları ve cinsiyetleri dikkate alınmaksızın zulmetmeyi kastetmiyoruz. Disiplin uygulamanın ve hataları onarıcı bir şekilde, düzeltici bir şekilde, rehberlik ederek cezalandırmanın eğitimde yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ceza esnasında da çocuklar kimi zaman bir gün bilgisayar oynamaktan mahrum kalıp, kimi zaman bir haftalık harçlığını alamaz. Kimi zaman bir oyuncağı bir süreliğine molaya kaldırılır, kimi zaman kardeşinin olduğu odaya bir süre giremez. Farklı ama eğitici cezalandırmada çocuklar arasında adalet önemlidir. Eğer bir çocuk hata ettiğinde şiddetle cezalandırılırken diğer çocuk affediliyor, hoş görülüyor ya da görmezden geliniyorsa o ailede adalet yok demektir. Kimi zaman büyük çocuklarına düşkün aileler, kimi zaman küçük çocuklarına aşırı derecede ilgi gösteren ve onları şımartan aileler maalesef adaletten şaşan birer teraziye sahiptir. Çocuklar arasında herhangi bir sebepten dolayı ayrım yapmak, adaleti ortadan kaldırarak aile birliğini sarsmak demektir. Aile içinde adaletin aslında çocuğun geleceği için olduğu kadar toplumun geleceği açısından da önemli olduğunu unutmayalım. Herkese aynı olanı değil, hak ettiği ve ihtiyaç duyduğu şeyi vermek adaletin gereğidir. Çocuklarımız aynı evin içinde yaşıyor ve aynı anne babadan dünyaya gelmiş olsalar bile yaşları, ihtiyaçları, mizaçları, gelişim düzeyleri farklıdır. Dolayısıyla küçük bir çocuğa daha fazla bakım vermek, onunla daha fazla ilgilenmek annenin yükümlülüğüdür ve adaletsizlik değildir. Bu bir gerekliliktir. Ama bunun büyük çocuğa anlatılması ve bu bakımın fazlalığından ve ilginin artışından dolayı büyük çocuğun kendisini yalnız hissetmemesi adaletin gereğidir. Çocuklar hissettiklerine inanırlar. Dolayısıyla bir çocuğu onu çok sevdiğini söyleyerek ve onu koruyup gözeterek kendini iyi hissedecek şekilde ailede var etmek anne babanın vazifesidir. Burada kendini iyi hissetmeyeceği bir durum elbette adaletsizlikten kaynaklanabilir. Söz gelimi cinsiyeti sebebiyle, engelli olması sebebiyle ya da yaşı, matematiksel başarısı, zeka düzeyi sebebiyle çocuklar arasında ayrım yapıldığında bu hukuki anlamda da son derece yasaklanmış bir durum olmakla birlikte ahlaki olarak bir zafiyettir. Ve işte o zaman çocuk kendisini değerli hissetmeyecektir. Kendisini ötelenmiş, uzaklaştırılmış, hakları elinden alınmış, sevilmeyen ve ilgiye layık olmayan bir insan olarak düşündüğünde geleceğine de umutla bakamayacaktır. Çocuğun üstün yararı her şeyin üzerinde tutulmalıdır. Bu durum hem hukuki hem de ahlaki açıdan anne babaların sorumlulukları arasındadır. Bir büyük çocuğa sen abisin idare et bakalım derken küçük çocuğa her istediğini vermek hem büyük için hem de küçük için adaletsizliği öğreten bir yaklaşımdır. İleride onların hayatta üstlendikleri rollerde adil davranmalarını, bir yönetici olarak, bir aile reisi olarak, bir kardeş olarak,

0: eş olarak ya da bir tüccar olarak, bir doktor olarak adaletli davranan insanlar olmalarını istiyorsak, bizden adaleti görmelerini önemsemeliyiz. Çocuklara duygu eşitliğini, her evladımızı aynı şekilde sevdiğimiz ve onlara ilgi gösterdiğimizi göstermeli, karşılaştırmalar yapmadan çocukları affeden, hoş gören ve adalet yaralarına sahip olmadan geleceğe taşınmalarını sağlayan bir yaklaşımda olmalıyız. Doğrusu adalet bakımından yaralanmış insanlar, yıllar geçse de, yaşları büyüse de, aile içerisinde yaşadıkları eşitliksiz ve ayrımcı tavrı unutamıyor. O halde değer duygusunda eşit, kendisini sevilen, ilgi gören ve kıymetli hissetmesini sağlayacak şekilde, çocuklukta çözülmemiş adalet duyguları oluşturmayacak biçimde yavrularımız arasında dengeli davranmalıyız. Dengeden, adaletten yana olanlar, ailelerinde ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiştir. Onların kıyamet günü merhamet sahibi olan Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklarını Peygamberimiz söylemiştir. Adaletten yana olalım. Her zaman, her yerde ve bilhassa da çocuklara karşı. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martın.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 1 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 18 Safer 1448. Rumi takvime göre 19 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin vefatı. 1326. Arka sayfa. Günün konusu. Fesadın kaynağı. Tecessüs. Tecessüs, insanların ayıplarının, kusurlarının, gizli ve özel hallerinin araştırılması demektir. Ayrıca bu durum, ayıp olmayan fakat kişinin yine de başkalarının duymasını istemediği, toplumdan gizlediği hal ve davranışlarının araştırılmasını da kapsar. Tecessüsün dinimizce yasaklanması, özel hayatın saygınlığını korumaya yönelik bir tedbirdir. Tecessüs yasağını her fırsatta hatırlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, birbirinizin konuştuklarına kulak kabartmayın buyurmuş ve böyle yapan kimselerin ahirette görecekleri cezayı vurgulamıştır. Teknolojinin imkanlarını kullanarak başkalarının gizli bilgilerini ele geçirmek de tecessüs kapsamındadır. Neticede Peygamberimiz, insanların gizli hallerini araştırırsan ya aralarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak insanların açıklarını aramanın onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını haber vermiştir. Bir ayet. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hucurat Suresi 12. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gurur insanı doğru yoldan saptırır. Gurur insanı göğe çıkarmaz. Alçak gönüllü olmakla da işi batmaz. Gurur yararsızdır. İnsanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük insanı yüceltir.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi ve Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Diyanet radyolarımızın çok aziz dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 82. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz En'am suresi 82. ayetinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمُ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ.

0: صدق الله العظيم. الذين آمنوا إيمان edip de inanıp da ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, İmanlarına herhangi bir zulüm, haksızlık bulaştırmayanlar var ya, ulaike lehumul emn, işte emniyet, güven onlarındır. Ve hum muhtedun, ve onlar doğru yolu bulanlardır. Aziz dinleyiciler, Hazreti İbrahim'in kavmiyle konuşmalarını anlatan bu ayet aslında hepimize çok şey söylüyor. O büyük peygamber Hazreti İbrahim aleyhisselam kavmine soruyor: İki taraftan hangisi güvene daha layıktır? Yani sahte ilahlara dayanan mı huzurludur, güvendedir? Yoksa bütün kalbiyle Allah'a teslim olan, Allah'a iman eden, Allah'a boyun eğen mi? Cevabı kendisi veriyor. Elbette güven sadece Allah katındadır. Ulaike lehumul emn. Devamında gelen iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ifadesi, aziz kardeşlerim, bu sahabe-i kiramı biraz düşündürüyor. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, İman etmiş ve imanına zulmü, haksızlığı karıştırmamış, bulaştırmamış kimseler, güvende olan bunlardır. Bu ayeti duyan sahabe biraz düşünceye dalıyor. Diyorlar ki, biz nasıl olur da bir ömür boyu, bir hayat boyu bir zulme bulaşmamış oluruz, hiçbir zulüm işlememiş oluruz diye endişe duyuyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu endişelerini şöyle gideriyor: buradaki zulüm sizin bildiğiniz manada değildir. Yani insanlar arasında zaman zaman bir takım kırmalar, kırılmalar, gündelik hayatın akışı içerisinde bir takım yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar olabilir. Elbette olmamalı, bunlar da olmamalı. Bir mümin bu tür hataları da yapmamalı. Bir mümin sadece Allah'ın hakkına tecavüzden sakınmakla emrolunmamış, kulların hakkına da tecavüz etmemeli. Elbette buna da riayet etmeli. Ama buradaki ayetteki kastedilen zulüm sizin bildiğiniz manada değil, diyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Burada kastedilen zulüm Lokman'ın aleyhisselamın oğluna söylediği zulümdür. Yani şirktir. Ve Peygamber Efendimiz bunu söyledikten sonra Lokman suresindeki o öğüdü hatırlatıyor: Ya buneyye la tüşrik billah, inne şirke le zulmün azim. Ey yavrum, ey oğlum, ey kuzum, Allah'a ortak koşma, çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Şimdi sevgili kardeşlerim, zulmün özü şudur: hakkı yerinden etmek. Hatta zulüm kavramı klasik lügatlerde şöyle tarif edilmiştir: Ez-zulm ve't-u-şey min gayri mevdi'ihi. Bir şeyi bulunduğu yerden başka bir yere koymak. Zulüm budur. Hakkı yerinden etmek. Allah'ın hakkı ise tek bir ilah olarak tanınmaktır. Ona ait olan uluhiyet makamına başkalarını ortak etmek en büyük haksızlıktır. O yüzden şirk zulümlerin en büyüğüdür. Tefsir kitaplarımızda bu mesaj açıkça görülür: İman ile şirk yan yana durmaz. Allah'a iman edip şirki terk edenler, İşte onlar gerçek güvene ermiştir. Bu güven sadece ahirette değil, dünyada da kalbe huzur getirir. Çünkü insan neye bağlanırsa gönlü oraya yaslanır. Fani olana yaslanan kırılmaya mahkumdur. baki olana yaslanan ise asla sarsılmayacaktır. Aziz dostlar, bugün modern hayatın koşuşturmasında da aynı gerçeği yaşamıyor muyuz? İnsan güveni malda, makamda, ilişkilerde arıyor. Ama her şey bir anda tükenebiliyor. Gerçek güven yalnız Allah'a bağlanan kalptedir. Çünkü O asla kaybolmaz, eksilmez ve kulunu terk etmez. Rabbimiz, kalplerimizi sadece sana bağla. Rabbimiz, bizi şirkin her türünden uzak eyle. Güvenimizi, huzurumuzu yalnızca seninle bulmamızı nasip eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dinlemek söylemekten çok iyidir. Söyleyen canını üzer, dinleyen rahattadır. İnsan dinlemekle alim olur, başı yükselir. Ama çok söylemek insanın başını götürür.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Sabır kuşu bütün kuşlardan daha hayırlı uçar. Cenab-ı Hak yüz binlerce faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Ama dikkatli ol. Kolay bir iş senin sabırsızlığın yüzünden zorlaşabilir. Merak ettiğin, arzu ettiğin şeyi çok sormadıkça, düşünmedikçe o şey sana daha çabuk ulaşır. Ey aziz dost, iyi bil ki sabır acıdır fakat meyvesi tatlı. Sabır her yerde insana sığınak olur. Her gamı, her kederi giderir. Sabret. Zira sabırla güçlük kalkar ve sabır ferahlığın anahtarı oluverir. Sabır Hakk'ın adıyla beraber geçiyor. Vel Asr suresinin sonunu oku da gör. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya yarattı ama sabır kimyasına benzer var mı?

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 1 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 18 Safer 1448. Rumi takvime göre 19 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin vefatı 1326. Arka sayfa. Günün konusu. Fesadın kaynağı. Tecessüs. Tecessüs, insanların ayıplarının, kusurlarının, gizli ve özel hallerinin araştırılması demektir. Ayrıca bu durum, ayıp olmayan fakat kişinin yine de başkalarının duymasını istemediği, toplumdan gizlediği hal ve davranışlarının araştırılmasını da kapsar. Tecessüsün dinimizce yasaklanması, özel hayatın saygınlığını korumaya yönelik bir tedbirdir. Tecessüs yasağını her fırsatta hatırlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, birbirinizin konuştuklarına kulak kabartmayın buyurmuş ve böyle yapan kimselerin ahirette görecekleri cezayı vurgulamıştır. Teknolojinin imkanlarını kullanarak başkalarının gizli bilgilerini ele geçirmek de tecessüs kapsamındadır. Neticede Peygamberimiz, insanların gizli hallerini araştırırsan ya aralarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak insanların açıklarını aramanın onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını haber vermiştir. Bir ayet. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hucurat Suresi 12. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti.
2: Resulullah geldi.
3: Buyurun ya Resulallah. Hoş geldiniz.
1: Peygamberimiz hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sordu.
2: Ah, yağmur yağdığı için ıslandı ey Allah'ın Resulü.
1: Peygamberimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi dedi ve devam etti. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
4: Terazi ölçümlerine dikkat edeceğiz. Peygamberimiz ölçek Medinelilerin ölçeği, tartı da Mekkelilerin tartısıdır buyurmuştur. Malında kusuru olan bunu alıcının gözleri önüne serecek. Peygamberimizin aldatan benden değildir uyarısını unutmayın. Yine faizli işlem yapmak, kumar oynamak ve oynatmak, vergi kaçırmak, müşteri kızıştırmak, stokçuluk yapmak yasaktır.
5: Kardeşim, sana bir şey itiraf edeceğim. Aslında ben babamla tartışmadım. Ama Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?

0: Sadece gördüklerin. Başka bir şey yapmıyorum. Peygamber Efendimiz hakkımda böyle bir müjde vermiş demek. Ne mutlu bana.
1: Sadece bunlar mı?
0: İbadetlerim gördüğün gibi. Ama bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem.
1: İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız da bu.
2: 104. bölüm.
3: Sana çok güzel haberlerim var.
4: Hayırdır inşallah. Girişinden belli, çok heyecanlısın.
3: Nasıl heyecanlı olmayayım? Duyunca sen benden daha çok heyecanlanacaksın.
4: Yeterince meraklandım zaten. Söylesene, ne oldu?
3: Mekke'ye gidiyoruz.
4: Ne? Ne dedin sen?
3: Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz.
4: Nasıl yani?
3: Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş.
4: Bu bir zafer müjdesi mi? Ne dersin?
3: Resulullah'ın rüyaları bizim rüyalarımız gibi değil. Allah'ın kendisine bir işaret verdiğini düşünüyor. Umre yapmaya niyet etti.
4: Hepimiz mi gideceğiz?
3: Evet, yanımıza kurbanlıklarımızı da almamızı söyledi.
4: Gerçekten büyük bir müjdeymiş. Sağ ol. Mekke'nin taşını toprağını bile özledim.
3: Hem de nasıl, havasına suyuna hasret kaldık. Kendi memleketimizden bu kadar uzak düşeceğimizi söyleseler inanmazdım.
4: Bazen rüyalarıma giriyor. Evimin olduğu sokakta ya da Kabe'nin yanında buluyorum kendimi. Mutluluktan ayaklarım yerden kesiliyor. Düşünsene, Ebu Kubeys'e çıkmışız. Yüzümüze doğru esen rüzgarla Mekke'nin kokusunu çekiyoruz içimize. Önümüzde Kabe, az ileride Safa ile Merve. Sonra Zemzem kuyusu. Kana kana zemzem içmeyi nasıl özledim bir bilsen.
3: Bilmez miyim? Bizi oraya hasret bırakanlar nasıl hesap verecek acaba?
4: Allah büyüktür. Yalnız Ebu Süfyan'ın bizim şehre girmemize izin vereceğini hiç sanmıyorum.
3: Orası Allah'ın evi. Oraya gelen misafirlere mani olunur mu? Bugüne kadar kimseye böyle bir şey yapmadılar. Şimdi bize de yapmazlar herhalde.
4: İnşallah senin dediğin gibi olur. Hadi hazırlıklara başlayalım.
2: Peygamberimiz gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra İbni Ümmü Mektum'u namazları kıldırmak, Nümeyle bin Abdullah el-Leysi'yi de Medine'yi idare etmek üzere yerine vekil bıraktı. Ensardan ve muhacirlerden oluşan yaklaşık 1400 kadar ashabıyla Zilkade ayının başında pazartesi günü Mekke'ye doğru yola çıktı.
5: Zülhuleyfe'ye yaklaştık. Orada konaklayacağız.
2: Mekke'ye umre yapma niyetiyle gidildiğinden Resulullah ashabına yanlarına sadece birer kılıç almalarını emretmişti. Sahabenin ileri gelenleri ise Kureyş'in şerrinden emin olamadıkları için tedirgindi. Hazreti Ömer söz alarak bu endişesini dile getirdi.
6: Ya Resulallah, bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum, niyetiniz savaşmak değil ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı?
2: Peygamberimiz, ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem dedi. Biraz zaman geçmişti ki bu sefer Sa'd bin Ubade peygamberimizin yanına gelip şöyle dedi.
7: Ya Resulallah, Kureyş'in ne yapacağından emin olamayız. Keşke yanımızda silahlarımız olsaydı da şüpheli bir hareketlerini görürsek üzerlerine yürüseydik.
2: Peygamberimiz onu da yanımda silah götürmeyeceğim. Ben Allah'ın evini ziyarete niyet ettim diye yanıtladı. Bu arada umre ziyaretine katılmayan münafıklar da kendi aralarında benzer konuşmalar yapıyorlardı.
8: Muhammed ve ordusu yalın ayak Beytullah'a gidiyor. Şaşılacak şey doğrusu. Boğazlanacak develer gibiler. Cellatları Mekke'de onları bekliyor.
9: Evet, Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız.
8: Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor.
9: Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır.
2: Müslümanlar yanlarına kurbanlık olarak 70 kadar deve almışlardı. Zülhuleyfe mevkiine gelindiğinde peygamberimiz kurbanlık develere gerdanlıklar taktı. Örgüçlerinin sağ taraflarına ise kurbanlık işareti yaptı. Sonra ihrama girdiler. Gönüller Kabe-i Muazzama'ya kavuşmanın hasretiyle tutuşmuştu.

0: إن الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك
1: لا شريك لك.
2: Allah Resulü burada umre maksadıyla yola çıktıklarını Mekkelilere haber vermesi, onlardan da haber getirmesi için Huza kabilesinden Büsr bin Süfyan'ı Mekke'ye gönderdi. Büsr bin Süfyan, Mekke'ye gidip Müslümanların sadece Beytullah'ı ziyaret etmek üzere geldiğini bildirdiğinde, Kureyş'in ileri gelenleri çılgına döndü.
3: Bu ne cüret? Kimden izin almışlar?
4: Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize. Daha 3 ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeğin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar?
5: Bahanesi umre yapmak. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak.
3: Mekke'ye ancak bizimle çarpışmayı göze alarak girer. Şu gözlerimiz kımıldadıkça onun bu şehre girişine izin vermeyeceğiz.
4: Elbette izin vermeyeceğiz.
6: Elbette izin vermeyeceğiz.
3: Hayır. Halit, İkrime'yi de yanına al. Muhammed'in yolunun üstüne gözcüler yerleştirin. Şehrin girişinde ise en az 200 atlı bulunsun. Geldiği zaman cesareti kırılmalı.
5: Emredersin.
2: Büsr bin Süfyan, elçi olarak gittiği Mekke'de yaşananları anlatmak üzere peygamberimizin yanına geldi.
7: Ya Resulallah, kavmin senin Mekke'ye yaklaştığını işitmiş. Üzerlerine yürüyeceğini düşünerek Ehabiş kabilesiyle ittifak yapmışlar. Halid bin Velid kumandasındaki 200 atlıyı da ileri sürdüler. Onlar şimdi Gamim mevkiindeler. Dağ başlarına gözetleyiciler dikmişler. Her biri senin hareketini gözetliyor. Kureyş seni ne pahasına olursa olsun Mekke'ye sokmamaya and içti.
2: Peygamberimiz Kureyş helak oldu dedikten sonra ashabıyla istişare etmek üzere onları topladı. Durumu anlattı ve fikirlerini sordu.
8: Ya Resulallah, sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir.
9: Doğru diyorsun. Elbette yürürüz. Elbette yürürüz.
10: Allah ve Resulü daha iyi bilir ki biz buraya umre yapmak niyetiyle geldik. Kimseyle savaşmak için gelmedik.
11: Fakat kim Beytullah'la aramıza girip bizi onu tavaftan alıkoyarsa onunla savaşırız.
2: Peygamberimiz bu sözler üzerine haydi o zaman Allah'ın adıyla yürüyün dedi ve yoluna devam etti. Gami mevkiinde bekleyen Halid bin Velid'in birliğine sezdirmemek için iki dağ arasındaki taşlık bir yoldan gidildi. Müslümanlar Hudeybiye yakınlarında Seniyyetül Mirar denilen yere geldiklerinde Allah Resulü'nün devesi Kasva çöktü, bir daha da hareket etmedi.
11: Neler oluyor? Kafile neden durdu?
10: Peygamberimizin devesi hareket etmiyor.
12: Allah Allah! Ne oldu? Hastalandı mı?
10: Hayır! Bir şey yok. Yerinden kıpırdatamıyoruz.
11: Uysal bir devedir halbuki. Neden çöktü kaldı acaba?
10: İnat etti kalkmıyor.
2: Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu. Hayır, Kasva çökmedi. Onun böyle bir huyu yoktur. Ancak vaktiyle Ebrehe'nin filini durduran Allah şimdi de Kasva'yı şehre girmekten alıkoydu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki Kureyşliler benden Allah'ın mübarek kıldığı şeyleri yüceltecek ne kadar müşkil istekte bulunurlarsa onu onlara vereceğim.
13: Ya Resulallah, Huza kabilesinin reisi Budeyl bin Verka yanında bir grup adamla çıka geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar.
8: Huzaalılar öteden beri Allah Resulü'nün sırdaşıdır. Mekke'de olup biten her şeyi gizlice gelip Allah Resulü'ne bildirirler. Gelişleri ne iyi oldu.
14: Merhaba, hoş geldiniz. Gelişinizden biz memnun kaldık ama Kureyş için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bazı Kureyş kabileleri Hudeybiye yakınlarına kadar geldiler ve sizinle savaşmaya niyetliler.
2: Resulullah da Budeyl'e buralara savaşmak için gelmediklerini, amaçlarının umre yapmak olduğunu, isterlerse onlarla aralarında barış için bir müddet tayin edeceğini söyledi. Çarpışmak isterlerse de ölünceye kadar onlarla savaşmaya hazır olduklarını kararlı bir şekilde ifade etti.
14: Söylediklerinizi aynen Kureyş'e ileteceğim.
2: Budeyl vakit kaybetmeden Mekke yolunu tuttu. Oraya geldiğinde etrafında toplanan Mekkelilere şunları söyledi. Ey Kureyş cemaati, gerçek şu ki Muhammed hakkında acele karar veriyorsunuz. O savaş için gelmedi. Sadece değerini yüceltmek maksadıyla bu beyti ziyaret için geldi.
6: Bu adam size hayır ve iyilik yolunu gösteriyor. O yolu kabul edin ve beni ona elçi olarak gönderin.
3: Elçi olarak gönderirsek ne yapmayı planlıyorsun Urve?
6: Muhammed'e Kureyş'in elçisi olarak gidersem aramızda gerginlik oluşmadan bu konuyu tatlıya bağlayabilirim. Hem sizin için gözcülük de yapar, Muhammed'in adamlarının ne durumda olduğunu size bildiririm.
3: Peki Urve, seni elçi olarak görevlendiriyorum. Muhammed'le bizim adımıza görüş. Fikrimizi değiştirmediğimizi de bilesin. Onların ellerini kollarını sallayarak hareme girmelerine müsaade etmeyeceğim.
2: Urve bin Mesud dediği gibi peygamberimizle görüşerek Mekke'ye geri döndü. Gördüklerinden etkilenmişti.
3: Urve, anlat bakalım neler oldu?
6: Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok.
3: Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum.
6: Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler. Yanlarında kurbanlık develeri var. Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarına. Kabe'yi ziyaret edip dönmek istiyorlar.
3: Bize yaptıkları onca şeyden sonra buna nasıl cesaret ederler? Şehrimizi birbirine kattı. Baba oğul birbirine düşman oldu. Bir sürü adamımız öldü. Şimdi Kabe'yi mi özlemiş?
6: Ebu Süfyan, ben vaktiyle birçok kralın huzuruna elçi olarak kabul edildim. Onlardan hiçbirine Muhammed kadar saygı gösterildiğine tanık olmamıştım. Adamları gözünün içine bakıyor. Öl dese gözlerini kırpmadan ölürler. Senin karşındaki adamların gücü bu sevgiye dayanıyor. Onları ne kadar süvari toplasan da yenemezsin. Şimdi Muhammed size güzel bir barış ve iyilik yolu sundu. Bunu kabul edin.
3: Asla, asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken,

yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Şarj mı, şarj mı? Hangi söyleyiş doğru? Şarjla ilgili bir başka sorumuz daha var. Prizlerde şarj aletlerini boş yere takılı tutmak doğru mu? İhmal ettiğimiz küçük şeyler büyük maddi kayıplara yol açabiliyor. Enerji israfı hem ülkemize hem de cüzdanımıza zarar veriyor. Kapalı ya da bekleme modunda fişe takılı cihazlar, dolduğu halde şarjda bekletilen telefonlar, prizlerden hiç çıkarmadığımız şarj aletlerinin vampir olduğunu biliyor muydunuz? Vampir elektrik bir atık türü. Gereksiz elektrik harcamasına sebep olduğumuz tüm cihazlar evlerimizin enerjisini yemiyor. Hane başına enerji tüketiminin %20'sini sömürmüş oluyor. Faturaları şişiriyor. Fişi çekmeye üşenmeyin. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi. Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Allah her kimin ruhuna iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermişse, o kimse gerçek imanı şüpheden ayırabilir. Fakat hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar, ruhu doğruluktan ayırır. Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, garazın gönle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir, göz önüne serilir. Sahte altını da halis altını da mihenk taşına vurmayınca ayarını anlayamazsın.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Maşallah, çardağa ne zaman girsem ya kahve kokusu geliyor ya da semaverin altı kaynıyor.
2: Sohbet ve muhabbetin devamlılığı için kahve ile çay olmazsa olmazımızdır bizim. Bugün de nasibimizde çay var. Bilirsin çayı daha çok sevdiğimi.
1: Bilirim bilmesine de abi. Uzun zamandır...
2: Ne, o kadar uzun zaman oldu mu ya?
1: Kurduğum, daha doğrusu henüz tamamlayamadığım cümleden ne anladın acaba?
2: Çay içmeyeli çok uzun zaman geçti demek istedin sanki. Ah neyse, birazdan demini alır çay.
1: Hayır abi, ben başka bir şey demek istiyorum. Aslında bunu sana daha önce söyleyecektim de...
2: Söylemek istediğin o şeyi uzun zamandır içinde tuttuğuna göre çok önemli olmalı.
1: Önemli olmasına önemli de birkaç aylık mesele.
2: Şu birkaç aylık meseleyi bir çırpıda söyleyiversen olmaz mı?
1: Ben şiir yazmaya başladım da.
2: Oo, senden bunu duymak çok güzel. Söyle bakalım, nasıl yazıyorsun? Lirik, epik, didaktik.
1: Yazıyorum işte bir şeyler.
2: Merak ettim şimdi. Yazdıklarından bir tanesini oku da ne yazdığını, nasıl yazdığını işitelim.
1: Şimdilik bende kalmasını tercih ederim.
2: Kendini hazır hissetmiyorsun yani.
1: Öyle demeyelim de daha vakti var diyelim.
2: Ben beklerim Gökay. Vakti geldiğinde dinlerim.
1: Galiba seni daha çok bekleteceğim.
2: Neden?
1: Çünkü tıkandım da o yüzden. Devamı gelmiyor ki yazayım.
2: Öyleyse seninle bahçeye çıkalım.
1: Senin şu ani geçişlerin yok mu? Şiirden bahçeye nasıl da geçiş yaptın hemen?
2: Bahçe önemli.
1: Abi, kiraz ağacındaki meyveler olgunlaşmaya başlamış bile.
2: Ben sabah bir avuç toplayıp yedim. Tadı enfesti, bir göreceksin. Ne duruyorsun, sen de toplasana.
1: Acaba hangisinden alsam? Toplamaya şu daldan başlayabilirim. Gerçekten de tadı efsaneymiş bunların.
2: Afiyet olsun.
1: Geçen ay yurt genelinde yaşanan don nedeniyle pek çok meyve ağacı hasar görmüştü.
2: Evet, maalesef.
1: Nasıl oldu da bu ağaç meyveye durdu?
2: Hava dona çekmeden önce kar yapmıştı. Ben de ne olur ne olmaz diye çiçeklerin üstündeki karları silkeledim. Şayet don vurduğunda o karlar çiçeklerin üstünde olsaydı, hiçbiri devamlılığını sağlayamazdı.
1: İyi ki öyle yapmışsın abi. Yoksa bu sene eşsiz lezzetten mahrum kalacaktık.
2: Yeterince topladıysan içeri geçelim.
1: Şu daldakileri de toplayayım.
2: Çay demini almıştır ama. Daha sonra yine toplarsın. Hem evdekilere de götürürsün.
1: En çok da babam sevinecek şu al al olmuş kirazlara.
2: Bilirim, kirazı çok sever o. Şuralarda bir yerlerde sepette olacaktı. Götüreceğim meyveleri sepete koy ki ezilmesin.
1: Sepeti kiraz ağacının en alt dalına asmışsın.
2: Bırak orada dursun. Yerini öğrendik nasılsa.
1: Daha fazla bekletme beni diyorsun yani.
2: Evet, çay beklemeye gelmez, hadi bakalım. Genç şair, bahçeden, kiraz ağacından ilham aldın mı bari?
1: İlham nedir?

0: Onu bile bilmiyorum ki ben.
1: Bilmiyorum diyen yolda kalmaz. Dağları aşar evvelallah. Ben biliyorum diyenden korkarım. İlhamın ne olduğuna gelince, bana göre ilham birikimdir.
0: İlginç. Acaba benim birikimim yetersiz olduğu için mi yazmaya devam edemiyorum?
1: Yazmada devamlılık istiyorsan dolmalısın.
0: Bunun için de iyi bir okuma yapmam gerekiyor galiba.
1: İyi gidiyorsun, devam et.
0: Benden bu kadar. İlerisi yok.
1: İlerisinin olabilmesi için taşman gerektiğini de bilmelisin.
0: Üf ya, yazmak bu kadar mı zor?
1: Zor olan güzeldir. Güzel olan da zordur Gökaycığım. Zafer ve başarı.
0: Gayrete aşıktır.
1: Ah şöyle. Nasıl? Moralin yerine geldi mi biraz?
0: Geldi abi. Hem de öyle ki şiir okuyasın bile geldi.
1: Daha fazla beklememe gerek kalmayacak desene. Ne okuyacaksın?
0: Buralardan gitmek isteyen bir arkadaşım için yazdığım şiiri okumak istiyorum.
1: Hadi bakalım, ben de seni ilgiyle dinliyorum.
0: Gitmen hayırlıysa git. Senin için dua ederim. Ötesini beklemezsin bilirim. Yokluğunda sorarlar. Isınamadığı üşüyordu derim. Her inişin bir çıkışı, her gidişin bir dönüşü olmalı. Kalırsan diyorum hani, bir şeyler değişmeli. Gidersen bir şeyler kalmalı. Ama hepsinde sen olmalısın. Yeniden hayaller kurmalı, yeniden sevdalanmalı. Hep yeniden sil baştan bir ümidin olmalı. Gayret olmalı. Çiçeklerin açtığını, sararan yaprakların yeniden umutlandığını görmelisin. Üşüsek de garip, ısınamasak da sevmelisin.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İşinde öfkeli olma. İnsanlara kaba söz söyleme. Kaba söz yakıcı bir alevdir.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nehyi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin mel'un kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına. Ah bir ses bari yükselseydi nefret namına.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dan çiçeği, gönlümün sevinci torun. Dilden, dilsizden, anlamaktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Anlaşılmak nedir? İletişim nasıldır? Hadi közde köpür Türk kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan ilişkilerinde görünmeyen katmanlar vardır. Harf harf, hece hece, kelime kelime, cümle cümle incelikle dokunur. Bir söz dağları aşırır, bir söz gönlün en derin yerinde onulmaz yaralar açar. Sözün özünde adeta toprak ve rüzgar vardır. Ana malzeme içtekinin dışa yansımasıdır. Fakat dilin çaresiz kaldığı zamanlar da olur. Boğaza düğümlenir kimi fikirler. Yutkunsan olmaz, söylesen olmaz. İşte o vakit senin gözünden, hüznünden, iç çekişinden, nefes alıp verişinden halini çözecek biri varsa, o seni en çok seven, seninle en ziyade vakit geçiren, seni anlamaya kararlı olandır. Kuşun dilinden anlayan yuva, yılanın dilinden anlayan toprak, rüzgarın dilinden anlayan ağaç, suyun dilinden anlayan taşlardır. Bazen karşılıklı susarak konuşulur, bazen fırtınaların içinden, yürekten kopup gelen bir tebessümle çıkılır. Anneyi düşün, henüz sıcacık kundağında uyuyan masum bebeğinin ağlayışından ihtiyacını bilir, bakışlarından hislerini okur, kokusundan gözleri kapalıyken bile kendi yavrusunu bulur. İşte bunu sağlayan sevgidir, emektir, görmektir. Hayatta her şey böyledir bilesin. Dışarıdan baktığında karma karışık, kapalı, anlaşılmaz sanılan pek çok şey birileri tarafından kolayca anlaşılır, çözülür. Şair hangi kelimelerin şiir olacağını bilir, terzi yama tutacak kumaşı tanır, öğretmen öğrencilerinin sıkıntısını sınıfa girer girmez anlar. Usta mahir çırağı malzemeyi tutuşuyla çözer, hekim hastanın renginden derdini sezer. Bunların hepsi yatkınlıktır, ilgidir, zamanın armağanı tecrübedir. Gerçek bilgi kitapların ötesindedir, anlıyor musun? İnsanla işte meseleyle hemhal olunca sırrını açar. İnsan da anlaşıldığı, sevildiği, beklendiği yeri arzular. Yaşı ne olursa olsun, aradan kaç mevsim geçerse geçsin, oraya gitmek için can atar. Baba ocağı, ana kucağı, dünyanın yorduğu ruh için en tatlı limandır. Uzakta kalan, ayrı duran her şey muammadır. Oysa sabırla ilerleyen yol alır, sevgiyle konuşan çiçek açtırır, can kulağıyla dinleyen yaraları

0: hafifletir. Böylece dilsiz sanılan her ne varsa uzun hikayesini anlatmaya başlar. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Dilsizin dilinden anası anlar.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vakti.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabır kuşu bütün kuşlardan daha hayırlı uçar. Cenab-ı Hak yüz binlerce faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Ama dikkatli ol. Kolay bir iş senin sabırsızlığın yüzünden zorlaşabilir. Merak ettiğin, arzu ettiğin şeyi çok sormadıkça, düşünmedikçe o şey sana daha çabuk ulaşır. Ey aziz dost, iyi bil ki sabır acıdır fakat meyvesi tatlı. Sabır her yerde insana sığınak olur. Her gamı, her kederi giderir. Sabret. Zira sabırla güçlük kalkar ve sabır ferahlığın anahtarı oluverir. Sabır Hakk'ın adıyla beraber geçiyor. Vel Asr suresinin sonunu oku da gör.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, dermi çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dinlemek söylemekten çok iyidir. Söyleyen canını üzer, dinleyen rahattadır. İnsan dinlemekle alim olur, başı yükselir. Ama çok söylemek insanın başını götürür.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: günün duası.
1: İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselam Allah'ın emri üzerine Kabe'yi inşa etmişlerdi. Binanın duvarları yükseltilip tamamlandığında şöyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlardan kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabret. Sabır darlık anahtarıdır. Çünkü sabır ilacı hem gözdeki gaflet perdelerini hem de sahibinin gönlünü ferahlatır, göğsünü açar. Gönül aynası dünya sevgisi tozundan, nefsani arzulardan temizlenir, pak ve saf bir hale getirilirse orada su ve toprak nakışlardan başka şeyler görürsün. Gönül aynasında hem resmi ve nakşı görürsün, hem de resmi ve nakşı yapanı. Hem devlet, saadet yaygısı seyredersin, hem de onu yayanı ve döşeyeni.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

bana ölümsüz bir hayat, ihtiyarlığı olmayan bir gençlik verebilir misin? Beni daima sağlık içinde tutabilir misin? Hiçbir zaman yoksulluk ve ihtiyaç içinde bırakmadan, her zaman zenginlik içinde yüzdürebilir misin? Buna gücün yetmezse benden ne farkın var?

Anuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anuz bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Herkese hayırlı akşamlar. Sıcak bir Mersin'den tüm sevdiklerimize selam olsun. Sıradaki parçayı çok sevdiğim ablam Ülkü için istiyorum. İyi akşamlar.

0: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Sizleri Ankara'dan dinliyoruz. Ben Büşra.
1: Ben Eslem.
0: Halil Necipoğlu'ndan Allah Yar adlı eseri
1: Çok sevdim.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Şeyma. Hasret Gülleri ezgisini canım yeğenim ve canım kardeşim için istiyorum. Çalabilirseniz çok sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf. Yayınlarınızı muhabbetle, zevkle takip ediyoruz. İste Dinle programında birbirinden güzel eserler çaldığınız için şükranlarımı arz ediyorum. Fatih Koca'dan uygun gördüğünüz bir eseri kıymetli ailem ve tüm Radyo Diyanet çalışanları ve dinleyicileri için istiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.

Hayırlı akşamlar. Sizi Denizli'den dinliyorum. Kuzenim Büşra ve Hatun için ve arkadaşlarım için yolumu dayanır ezgisini istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yağmur

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Hazal. Mustafa Cihat'tan Onlar Öndeler eserini kayınvalidem ve kayınpederim için istiyorum. Herkese iyi dinlemek.

0: Hayırlı yayınlar. Ben Sivaslı Elif. Sizden Uğur Işılak'tan Kaldırımlar parçasının şu anda frekansı Diyanet Radyo'da olan herkese armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar.
1: Sokaktayım, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler külrengi, bulutlarla kapanık evlerin bacası.

Serseri kaldırımlar, incin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık, biri benim biri de serseri kaldırımlar.

kaç köpekler işitsin. Yolum zafer takı, gölgeden taş kemerler. Kaldırımlar çilekeş, yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi.

Selamünaleyküm. Denizli'den Bilal Furkan Şimşek. Denizli'deki tüm kardeşlerim için Mustafa Demirci'den Aşkın Odu Ciğerimi Yaka Geldi Yaka Gider ezgisini istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.

hadislerin hikayeleri az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.

0: karınız. Canım sizin canınız.
1: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Übey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
0: Yazıklar olsun size.
2: Asıl size yazıklar olsun.
3: Nankörler.
4: Sözlerine dikkat et.
3: Etmezsem ne olur?
4: Kes sesini.
3: Siz iyilikten anlamazsınız.
4: Ey ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
2: Nankörler.
3: Çıksınlar bakalım karşımıza.
2: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
4: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
5: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
4: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
5: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz yetmez mi?
4: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar mı?
5: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
4: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
5: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
4: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
0: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcan. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
6: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
1: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinletti, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
4: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
2: Ben de duymadım.
1: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selul gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi, münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
7: Hadislerin hikayeleri.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, dermi çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah her kimin ruhuna iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermişse, o kimse gerçek imanı şüpheden ayırabilir. Fakat hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır. Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, garazın gönle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir, göz önüne serilir. Sahte altını da, halis altını da mihenk taşına vurmayınca, ayarını anlayamazsın.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gurur insanı doğru yoldan saptırır. Gurur insanı göğe çıkarmaz. Alçak gönüllü olmakla da işi batmaz. Gurur yararsızdır. İnsanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük insanı yüceltir.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu iki

Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

hak yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset edenin, hile yapanın gönlüne karartılar çöker, lekelenir. Şeytanın Hazreti Adem'e secde etmeyişi hasetten, hasetten ötürü kendini mahrum kıldı saadetten.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İşinde öfkeli olma. İnsanlara kaba söz söyleme. Kaba söz yakıcı bir alevdir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, hasretin alev alev içime bir an düştü, değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü, sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin, gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla, mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak, yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yağar. Sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi ebvada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdem'in bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer.

sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü, tersine döndü her şey sanki. Asuman düştü, kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin, mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü, toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Bu dünyanın güzelliğine tamah etmektesin. Ama bu tamah, o sonsuz alemin, o mana aleminin güzelliğine perde oluyor. Gururla dolu olan bu hayatın zevki, seni gerçek hayattan, doğruluk hayatından uzaklaştırıyor. İyi bil ki, dünya malına aşırı düşkünlük, maddeye karşı duyulan tamah seni kör eder. Senden yakini, yani tam inancı alır götürür de, seni şüphelere düşürür. Tamah yüzünden hak sana batıl görünür. Ey hak yolcusu, tamahtan kaç kurtul. Ayağını hakikat dergahının eşiğinin başına bas. O kapıdan içeri girebilirsen, bu dünya hayatının kötülüklerinden kurtulursun. Olgunlaşırsın ve dünyanın gamından da, neşesinden de dışarıya adım atmış olursun. O zaman senin gönül gözün, can gözün aydınlanır. Hakkı hakikati görür, din ve iman nuruyla parlarsın. Şimdi öğütleri canla başla dinle. Dinle ki üzüntüden, korkudan kurtul. Manevi rahata kavuş, eminliğe eriş.
1: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti.
2: Resulullah geldi.
3: Buyurun ya Resulallah. Hoş geldiniz.
1: Peygamberimiz hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sordu.
2: Ah, yağmur yağdığı için ıslandı ey Allah'ın Resulü.
1: Peygamberimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi dedi ve devam etti. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
4: Terazi ölçümlerine dikkat edeceğiz. Peygamberimiz ölçek Medinelilerin ölçeği, tartı da Mekkelilerin tartısıdır buyurmuştur. Malında kusuru olan bunu alıcının gözleri önüne serecek. Peygamberimizin aldatan benden değildir uyarısını unutmayın. Yine faizli işlem yapmak

0: İbadetlerim gördüğün gibi. Ama bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem.
1: İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız da bu.
2: 104. bölüm.
3: Sana çok güzel haberlerim var.
4: Hayırdır inşallah. Gelişinden belli, çok heyecanlısın.
3: Nasıl heyecanlı olmayayım? Duyunca sen benden daha çok heyecanlanacaksın.
4: Yeterince meraklandım zaten. Söylesene, ne oldu?
3: Mekke'ye gidiyoruz.
4: Ne? Ne dedin sen?
3: Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz.
4: Nasıl yani?
3: Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş.
4: Bu bir zafer müjdesi mi? Ne dersin?
3: Resulullah'ın rüyaları bizim rüyalarımız gibi değil. Allah'ın kendisine bir işaret verdiğini düşünüyor. Umre yapmaya niyet etti.
4: Hepimiz mi gideceğiz?
3: Evet, yanımıza kurbanlıklarımızı da almamızı söyledi.
4: Gerçekten büyük bir müjdeymiş. Sağ ol. Mekke'nin taşını toprağını bile özledim.
3: Hem de nasıl, havasına suyuna hasret kaldık. Kendi memleketimizden bu kadar uzak düşeceğimizi söyleseler inanmazdım.
4: Bazen rüyalarıma giriyor. Evimin olduğu sokakta ya da Kabe'nin yanında buluyorum kendimi. Mutluluktan ayaklarım yerden kesiliyor. Düşünsene, Ebu Kubeys'e çıkmışız. Yüzümüze doğru esen rüzgarla Mekke'nin kokusunu çekiyoruz içimize. Önümüzde Kabe, az ileride Safa ile Merve, sonra Zemzem kuyusu. Kana kana zemzem içmeyi nasıl özledim bir bilsen.
3: Bilmez miyim? Bizi oraya hasret bırakanlar nasıl hesap verecek acaba?
4: Allah büyüktür. Yalnız Ebu Süfyan'ın bizim şehre girmemize izin vereceğini hiç sanmıyorum.
3: Orası Allah'ın evi. Oraya gelen misafirlere mani olunur mu? Bugüne kadar kimseye böyle bir şey yapmadılar. Şimdi bize de yapmazlar herhalde.
4: İnşallah senin dediğin gibi olur. Hadi hazırlıklara başlayalım.
2: Peygamberimiz gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra İbni Ümmü Mektum'u namazları kıldırmak, Nümeyle bin Abdullah el-Leysi'yi de Medine'yi idare etmek üzere yerine vekil bıraktı. Ensardan ve muhacirlerden oluşan yaklaşık 1400 kadar ashabıyla Zilkade ayının başında pazartesi günü Mekke'ye doğru yola çıktı.
5: Zülhuleyfe'ye yaklaştık. Orada konaklayacağız.
2: Mekke'ye umre yapma niyetiyle gidildiğinden Resulullah ashabına yanlarına sadece birer kılıç almalarını emretmişti. Sahabenin ileri gelenleri ise Kureyş'in şerrinden emin olamadıkları için tedirgindi. Hazreti Ömer söz alarak bu endişesini dile getirdi.
1: Ya Resulallah, bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum, niyetiniz savaşmak değil, ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı?
2: Peygamberimiz, ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem dedi. Biraz zaman geçmişti ki bu sefer Sa'd bin Ubade peygamberimizin yanına gelip şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, Kureyş'in ne yapacağından emin olamayız. Keşke yanımızda silahlarımız olsaydı da şüpheli bir hareketlerini görürsek üzerlerine yürüseydik.
2: Peygamberimiz onu da yanımda silah götürmeyeceğim. Ben Allah'ın evini ziyarete niyet ettim diye yanıtladı. Bu arada umre ziyaretine katılmayan münafıklar da kendi aralarında benzer konuşmalar yapıyorlardı.
7: Muhammed ve ordusu yalın ayak Beytullah'a gidiyor. Şaşılacak şey doğrusu. Boğazlanacak develer gibiler. Cellatları Mekke'de onları bekliyor.
8: Evet, Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar. Ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız.
7: Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor.
8: Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır.
2: Müslümanlar yanlarına

Ve kurbanlık olarak 70 kadar deve almışlardı. Zülhüleyfe mevkiine gelindiğinde Peygamberimiz kurbanlık develere gerdanlıklar taktı. Örgüçlerinin sağ taraflarına ise kurbanlık işareti yaptı. Sonra ihrama girdiler. Gönüller Kabe-i Muazzama'ya kavuşmanın hasretiyle tutuşmuştu.

0: إن الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك
1: لا شريك لك.
2: Allah Resulü burada umre maksadıyla yola çıktıklarını Mekkelilere haber vermesi, onlardan da haber getirmesi için Huzaa kabilesinden Büsr bin Süfyan'ı Mekke'ye gönderdi. Büsr bin Süfyan, Mekke'ye gidip Müslümanların sadece Beytullah'ı ziyaret etmek üzere geldiğini bildirdiğinde, Kureyş'in ileri gelenleri çılgına döndü.
3: Bu ne cüret? Kimden izin almışlar?
4: Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize. Daha 3 ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeğin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar?
5: Bahanesi umre yapmak. Heh. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak.
3: Mekke'ye ancak bizimle çarpışmayı göze alarak girer. Şu gözlerimiz kımıldadıkça onun bu şehre girişine izin vermeyeceğiz.
4: Elbette izin vermeyeceğiz.
6: Elbette izin vermeyeceğiz.
3: Hayır. Halit, İkrime'yi de yanına al. Muhammed'in yolunun üstüne gözcüler yerleştirin. Şehrin girişinde ise en az 200 atlı bulunsun. Geldiği zaman cesareti kırılmalı.
5: Emredersin.
2: Büsr bin Süfyan, elçi olarak gittiği Mekke'de yaşananları anlatmak üzere Peygamberimizin yanına geldi.
7: Ya Resulallah, kavmin senin Mekke'ye yaklaştığını işitmiş. Üzerlerine yürüyeceğini düşünerek Ehabiş kabilesiyle ittifak yapmışlar. Halid bin Velid kumandasındaki 200 atlıyı da ileri sürdüler. Onlar şimdi Gamim mevkiindeler. Dağ başlarına gözetleyiciler dikmişler. Her biri senin hareketini gözetliyor. Kureyş seni ne pahasına olursa olsun Mekke'ye sokmamaya and içti.
2: Peygamberimiz Kureyş helak oldu dedikten sonra ashabıyla istişare etmek üzere onları topladı. Durumu anlattı ve fikirlerini sordu.
8: Ya Resulallah, sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir.
9: Doğru diyorsun. Elbette yürürüz. Elbette yürürüz.
10: Allah ve Resulü daha iyi bilir ki biz buraya umre yapmak niyetiyle geldik. Kimseyle savaşmak için gelmedik.
11: Fakat kim Beytullah'la aramıza girip bizi onu tavaftan alıkoyarsa onunla savaşırız.
2: Peygamberimiz bu sözler üzerine haydi o zaman Allah'ın adıyla yürüyün dedi ve yoluna devam etti. Gamim mevkiinde bekleyen Halid bin Velid'in birliğine sezdirmemek için iki dağ arasındaki taşlık bir yoldan gidildi. Müslümanlar Hudeybiye yakınlarında Seniyyetül Mirar denilen yere geldiklerinde Allah Resulü'nün devesi Kasva çöktü, bir daha da hareket etmedi.
11: Neler oluyor? Kafile neden durdu?
10: Peygamberimizin devesi hareket etmiyor.
12: Allah Allah! Ne oldu? Hastalandı mı?
10: Hayır! Bir şey yok. Yerinden kıpırdatamıyoruz.
11: Uysal bir devedir halbuki. Neden çöktü kaldı acaba?
10: İnat etti kalkmıyor.
2: Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Hayır, Kasva çökmedi. Onun böyle bir huyu yoktur. Ancak vaktiyle Ebrehe'nin filini durduran Allah şimdi de Kasva'yı şehre girmekten alıkoydu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki Kureyşliler benden Allah'ın mübarek kıldığı şeyleri yüceltecek ne kadar müşkil istekte bulunurlarsa onu onlara vereceğim.
13: Ya Resulallah, Huzaa kabilesinin reisi Budeyl bin Verka yanında bir grup adamla çıka geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar.
8: Huzaalılar öteden beri Allah Resulü'nün sırdaşıdır.

0: Mekke'de olup biten her şeyi gizlice gelip Allah Resulüne bildirirler. Gelişleri ne iyi oldu.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Gelişinizden biz memnun kaldık ama Kureyş için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bazı Kureyş kabileleri Hudeybiye yakınlarına kadar geldiler ve sizinle savaşmaya niyetliler.
2: Resulullah da Budeyle buralara savaşmak için gelmediklerini, amaçlarının umre yapmak olduğunu, isterlerse onlarla aralarında barış için bir müddet tayin edeceğini söyledi. Çarpışmak isterlerse de ölünceye kadar onlarla savaşmaya hazır olduklarını kararlı bir şekilde ifade etti.
1: Söylediklerinizi aynen Kureyş'e ileteceğim.
2: Budeyl vakit kaybetmeden Mekke yolunu tuttu. Oraya geldiğinde etrafında toplanan Mekkelilere şunları söyledi. Ey Kureyş cemaati, gerçek şu ki Muhammed hakkında acele karar veriyorsunuz. O savaş için gelmedi. Sadece değerini yüceltmek maksadıyla bu beyti ziyaret için geldi.
3: Bu adam size hayır ve iyilik yolunu gösteriyor. O yolu kabul edin ve beni ona elçi olarak gönderin.
4: Elçi olarak gönderirsek ne yapmayı planlıyorsun Urve?
3: Muhammed'e Kureyş'in elçisi olarak gidersem aramızda gerginlik oluşmadan bu konuyu tatlıya bağlayabilirim. Hem sizin için gözcülük de yapar, Muhammed'in adamlarının ne durumda olduğunu size bildiririm.
4: Peki Urve, seni elçi olarak görevlendiriyorum. Muhammed'le bizim adımıza görüş. Fikrimizi değiştirmediğimizi de bilesin. Onların ellerini kollarını sallayarak hareme girmelerine müsaade etmeyeceğim.
2: Urve bin Mesud dediği gibi peygamberimizle görüşerek Mekke'ye geri döndü. Gördüklerinden etkilenmişti.
4: Urve, anlat bakalım neler oldu?
3: Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok.
4: Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum.
3: Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler. Yanlarında kurbanlık develeri var. Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarına. Kabe'yi ziyaret edip dönmek istiyorlar.
4: Bize yaptıkları onca şeyden sonra buna nasıl cesaret ederler? Şehrimizi birbirine kattı. Baba oğul birbirine düşman oldu. Bir sürü adamımız öldü. Şimdi Kabe'yi mi özlemiş?
3: Ebu Süfyan, ben vaktiyle birçok kralın huzuruna elçi olarak kabul edildim. Onlardan hiçbirine Muhammed kadar saygı gösterildiğine tanık olmamıştım. Adamları gözünün içine bakıyor. Öl dese gözlerini kırpmadan ölürler. Senin karşındaki adamların gücü bu sevgiye dayanıyor. Onları ne kadar süvari toplasan da yenemezsin. Şimdi Muhammed size güzel bir barış ve iyilik yolu sundu. Bunu kabul edin.
4: Asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Yollarım nakış nakış işlerken beynim, özlem hücrelerimin en uç noktasında yer buldu kendini. Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanın ömrü kısa olmasına rağmen emeli ve dili oldukça uzundur. Kendisi ölüm karşısında aciz olmasına rağmen sözü çok büyüktür. İnsanı ölümsüz kılan meydana getirdiği eserleridir.

aşkın bahtına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

mücrim günahkârım Şehab. Ya Rabbena vağfir lena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena vağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, Arttı cürmü günahımız.

mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, vağfir lena. Arzu sema, insü melek, tuyuru buş suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, vağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel iyi.

derdime derman yine sensin. Niçare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer, sinemi ol merdümi çeşmin. Dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak. Bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Din ve Hayat az sonra.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan hepinize selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahirete İman adlı eserimizle sizlerle birlikte olmaya ve kulaklarınıza ulaşmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, insan olduğu için ahirete inanmanın önemi çok büyüktür. Bu sebeple Kur'an'da ahiret hayatı çokça zikredilmekte, bazen kesin kanıtlarla, bazen de misaller verilmek ve tasvirler yapılmak suretiyle ahiret inancının insanın zihnine ve gönlüne iyice yerleştirilmesine çalışılmakta. Zira insanın kendini bilip kendi varlığını hissettiği an cevap bulmaya çalıştığı, ben neyim, nereden geldim, dünyaya niçin geldim, dünya hayatının sonunda ne olacağım gibi sorulardır. Allah'a iman etmek suretiyle kainatın kaynağını ve kendi yaratıcısını tanıyan insan, ahirete iman sayesinde bu hayatın sonunda nereye gideceğini ve ne olacağını bilir. Nereden gelip nereye gideceğini bilen kişi, istikbal hakkındaki endişelerinden kurtulur. Kendisine bir hedef belirler ve bu hedefe en iyi şekilde ulaştıracak sebeplere sarılır. Böylece onun hayatı bir anlam kazanır. Başı boşluktan kurtulur. Niçin ve nasıl yaşaması gerektiğini öğrenmiş olur. Sevgili dostlar, aslında ahireti inkar etmek bir yönüyle Allah'ı ve peygamberini de inkar anlamı taşır. Çünkü ahiretin varlığını ve orada gerçekleşecek şeyleri duyularla algılama ve akılla öğrenme imkanı yoktur. Bunlar ancak Allah ve Resulünün haber vermesiyle bilinebilir. Bu bakımdan ahireti kabul etmemek, onları verdikleri haberlerde yalanlama anlamı taşır. Bu da Allah'ı ve peygamberini inkar etmek demektir. Çünkü Allah'a ve Resulüne iman etmek, onların doğru söylediklerini kabul etmeyi ve haber verdikleri her şeyi doğrulamayı gerektirir. Sevgili dostlar, radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için ahiret inancından bahsetmeye devam ediyoruz. Şimdi ahiret inancının faydaları ile ilgili konuşacağız. Ahiret hayatına inanmanın insan hayatı üzerinde derin etkileri vardır. Dünya hayatını gerçek yönüyle tasavvur etmek ancak bu iman sayesinde mümkün olur. Aslında insanın selim yaratılışına uygun olan İslam dinindeki ahiret fikri yalnız ahiret günü için değildir. Çünkü dünya ile ahiret birbirine bağlıdır. Dünya ahiretin tarlası olduğu gibi ahiret de dünya için, bu dünyanın nizam ve düzeni içindir. İnsan ahiretini dünyada kazandığı gibi dünyasını da ahirete olan imanı sayesinde mamur eder.